Hörmətlik radio anlıqıcılar, bu səhifimizdə davalanışqa alaqadar xəbər deyiqtınladı buludu. Yəqinqi yıllardan bu yan Şincan davalanış suğurdisi, şəxsi istiot arqılıq xalqı qolaylıq yaratış mülazımıdını özlüksiz əlalaşdırdı. Hazır puxrala ən köp işildədiğən iqtidar davalanış suğurdisi qeyrindaşlıq mihri istiotdi. Ölkə işçidə ailə ortaq mənpəətliniş, nurgun kişi qaldıq somini ortaq işlətkili bulamdı. Kimge mas keledu, kandak acıdu degendek meselelerini asalla aralaştırıydıdu. Biz bugün bu iki türlük iktidarının rolü, şiltiş usulü ve yadroluk paydasını amabap düşendirip, davalını suğurdisi hukuk menfaatınızdan yakşı paydalanışınız, doğru paydalanışınızga yardım verimiz. Birinci, davalını suğurdisi qerindaşlık mihri istiyordu, başkalağı vakalten sağlamlık kodunu körüstüp çıkım kılıdu. Vakalten becerişke kolaylık bulup, kaldık somunu ortak işletkili bulmaydı. Birinci, qerindaşlık mihri istiyordu degen neme? Davalını suğurdisi qerindaşlık mihri istiyordu, nokul vakalten beceriş kuralı bulup, meblağ yötkeş ya ki kaldık somudun ortak paydalanış iktidarı yok. Bu asaslıqı yaşanğalla, balıla ve aqli iktidarlıq yan telefon işiltişini bilmeydiğen kişilerinin davalanış, doğru setip alğanda meşgulat kılanmaslıq ya ki kartını unutup geliş meselesini hal kıladı. İkinci, kandak işletidu. İçilgan denkin suğurtuğa katnaşkıcı özünün yan telefonuğa ata anısı, jorısı, perzentler katarlıq bivası tukallarının davalını suğurtisi elektrolluk ispatını bağlısı buludu. Öydikilerini elip berip, kesel körsetkende ulanın əməli davalını suğurtu kartısını elip yürmey, yan telefonunuz arqılıq ular üçün davalını suğurtu numarını körüstüp, numar eliş, davalını, doğru setiv eliş, xıracetini rastiyot kılış qatarlıq məşğulatlarını tamamlayalaysız. Şunun bilen bilə aildikilerinin davalını suğurtisi haqqı tapışırış və acıot kılış təpsilatını sürüştirəlaysız. İç usulü. Veyşin kiçik programısı arqılıq Dövlət Davalını Suğurtisi Mülazimət Supisini izdəb, ya ki Dövlət Davalını Suğurtisi Mülazimət Supisi əbçisini bivasitə düşürüb çəkkəndən kin, qeyrindaşlıq mihri istiyoti məşğulat beti kəkirimiz. Birinci, asasi hesabat numarı iqisinin çırayını pərqləndürüb, ailə əzalarını qoşuş. İkinci, ailə əzalarını qoşuş uxturuşini oqoş və onun qoşuluş. Üçüncü, bağlaşqı tekişlik aile azalarının uçurunu tolduruyup, tekşürüş materialını yollaş, yani nopus depteri, kimlik, tuğuluş ispatının birini tallaş. Tötinci, şəxsi vədinamiga imza koyup, kozgıtışqa hukuk bergendin kiyin muvapaqiyetlik bağlıqlı buludu. İşiltiş orni, her kandaq bekitilgen doktorxana, doğruxanalarda yan telefon arqılıq, ailesidikilerinin davalını suğurtisi numarını yötkep çıkıp, hizmetçi xadımla savma kılıp, hesabat kılısılı buludu. Üçüncü, kandak paydısı var. Vakaltın beceriş kolaylıq. Ailedikilerinin əməli kartısını elip yürümüsü mü buludu? Bir yan telefon bilen həmmisini həlqılıqlı buludu. Memleket boyuca ortak işiltiladı. Bütün memleket dairesi de savma kılıp işiltişki buludu. Müstakil bir xatlar. Kimnin davalını suğurtisi numarı bolsa, şunun pulunu tutup kalıdu, ya ki özü pul çıkarıdu. Sizning davalını suğurtisi kaldıq somunuzni işletmeydi. İkinci, ölkü işçide ailedikiler ortak menfaatlanış. Şincan işçide işçi hizmetçilerinin davalını suğurtisi, şəxsi istiyot kaldıqı ortak işletmeydi.

0: Tamam'ın 6.0 Plus nusxası yeninizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
1: Saat 20.20'de Solution App Detail'ın 6.0 Plus nusxası yeninizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tem hurcuğa aylanıdı.
2: Saat 22.20'de Solution App Detail'ın 6.0 Plus nusxası yeninizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkı hemrah bulup ekşip çeniksiz.
3: Solution App Detail'ını çürüp serkıl mazmunladın huzurunun.
4: Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı materyal yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur, yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı materyal yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoğur yaki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı materyal yok, şekli kapsul. İçidiki dora qoğur, yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı materyal yok, şekli kapsul. İçidiki dora qoğur, yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: liniyasını ortak müstehkemləb, hər bir əmgəkçinin tən sağlamlıqı və hayati bixətərlikini qoğdab, yuqarı temperaturluq tomuz pəslini tınıç aman ötküzəyli.
1: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
0: Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfamizda nima uchun jaynak o'yminini olqon bilan urib berganda teri qichishni pasaytkili bo'ladi degan mazmun deqtinglar bo'ladi. Bugun ko'pchilik tavsiya qiladigan sog'lomlik oddiy harakati jaynak Tiz oymini qatarlıq pürülgən jayla kichishqanda, yana bir qolunun alqını bilan kichishqan jayni ritimliq uruş, kishliklik dərəcisi də terinin sal qızırışını ölçəm qılıp 30 sekund davamlaşdırış. Yazda terinin pürülgən yerge tər yığılıp qilip, zəmbruqla asallı köpeyip, tatılaş tosqını buzıb etidu. Uruş payda qılgan silkiniş g'idiqlishi, qichishish sezimi signalini vaqtincha yipib turdi. Shuning bilan birga qisman qon aylanishni ilgari surib, keraksiz moddalarning metabolizmini tezlatdi. Konkret mashg'ulotni olqonni tuz tutib, besh barmoqni juplab, olqon bilan qichishgan o'ringa tik urib berish. Qitim soni sekundiga 2-3 qitim bo'lsa bo'ladi. Urib bo'lgandan keyin qiziq suvda yuvinmaslik kerak. Bir qavat Luganshi yuyuş suyuqlığı sürküsü boludu. Bugün bedeniniz kichishsa tırnıqınız bilen tadılamağın. Urup berişke özgerdin. Urup bersiniz kichishmaydı. Teriniz mu zahmilenmaydı. Örmelik radio anlıqcılar əmdi havar aydın məlumat anladımız. Ürümçide hava uçuk bulup kiyim bulutlanıdı. Temperatura 23-34 Celsiya gradusqıca. Altayda azraq yamğur yağıdı. Temperatura 19-33 Celsiya gradusqıca. Çöçekte hava bulutluq. Temperatura 19-35 Celsiya gradusqıca. Gülcide hava bulutluq bulup kiyim azraq yamğur yağıdı. Temperatura 18-35 Celsiya gradusqıca. Bortalada hava bulutluq bulup, Кейін азырақ ямғыр яғыды. Температура 21-35 Celsiya градусқыча. Қармайда отырхал ямғыр яғыды. Температура 24-38 Celsiya градусқыча. Көйтінді хава бұлытлық. Температура 25-37 Celsiya градусқыча. Шейханзыда хава тұтық. Температура 24-37 Celsiya градусқыча. Санжыда хава ұчық болып кейін бұлытланыды. Температура 21-37 Celsiya градусқыча. Құмылда ава бұлытлық болып кейін ечіладу, температура 23-38 Celsiya градусқыча. Тұрпанда ава бұлытлық, температура 29-44 Celsiya градусқыча. Корлада ава бұлытлық, температура 22-35 Celsiya градусқыча. Ақсуда ава бұлытлық болып кейін азырақ ямғыр яғыду, температура 20-35 Celsiya градусқыча. Атышта ава ұчық, температура 20-35 Celsiya градусқыча. Qashqarda azraq yomg'ir yog'di. Temperatura 20-35 Celsiya gradusqacha. Xotanda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 19-31 Celsiya gradusqacha. Urumchida havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 23-34 Celsiya gradusqacha. Havo raydi ma'lumot anglatdik.

0: Ige, emelileştirgili boludigan, ünümü tez görüldigan tüzüm kapaltını şekillendirdik. Hazırgıça Abdınım rayonda 7 yekke abuntlık, 2 köp abuntlık yeşil tokni bivastı ulaştırını 4 türkümge bölüp emelileştirdik. Bu yeşil hesaplaş küçü, köp kristallık kremni, kömür kimya sanatı, yeşil hidrogen, nefret tabi gaz, kimya sanatı katarlık noktalık kesiplerini kapıldı. Yana 2 milyon 330 000 kilovatlık yeni energiyalik generator sığımı barpo qilib, yılğa yeniden köpeygen yeşil tok istemalini tahminen 4 milyard 600 milyon kilovat saat yetkizdik. Bu 3 milyon 700 000 tonnadan artıq karbon tüt oksidini az koyup bergenge baraver. Bulna az xajlap mu, yaxşı təsiratki igi buluş, köpçeliknin istemalini ilgir sürüş siyasetigi bolgan omumizlik təsiratı. Abdınım Raylıq Saudi İşleri Nazareti Partiya Grupsının əzası, Muavin Nazir Dong Bo, Abdınım Rayonunun bu yıl işki ehtiyacını kengaytış, istemalını ilgir sürüş cahette bir qatar uğurlaştırış kılgalıqını tonuşturup mundaq dedi. Bu yılın aldınki yerimida dövlətnin ikkini yeğilash, yani konisini yeğisiga almaştırış məbliğidin cəmi 1 milyard 700 milyon yuan qolgı keltirdik. Bu 11 milyard 600 milyon yıllık istemalığı türtke boldi. Yakında yani 73 milyon yuan qoşimcha mablag' selib, yordam pulini haqiqiy turda iste'molchilarga bevosita yetkazib, umumiy manfaatdorlik siyosatida ham ko'rgili bo'lish, ham erishgili bo'lishni ishga oshirdik. Buningdan keyin madaniyat sayohat bilan iste'molni birlashtirish, to'qimachilik kiyim-kechak bilan iste'molni birlashtirish, elektronlik savdo bilan iste'molni birlashtirish, pul muomala bilan iste'molni birlashtirishdan iborat 4 jihatdan kuchayishda chang turamiz. Sayohatchilikning avat pasli, musiqa bayrami, Xinjiang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasi qatorliq nuqtalik tugun va musobaqalardan to'liq foydalanib, yemak ichmak, turalg'u, qatnash, sayohat, mol sotib olish, ko'ngil aytishni o'z ichiga olgan butun zanjirlik iste'mol manzarasi, iste'mol ko'rinishi barpo qilib, iste'mol bozorining hayotiy kuchini sijil qo'zg'atamiz.
1: Stansimiz muxbiri Yangju xabar qiladi. Jiangjun Miao 750 kilovoltluk tok yetkizish besim özgertiş kurulishi yakında torlaştırılıp işe kiriştirildi. Tianshan Sharqi aylanma torunun derecesi yekke aylanma halkının kuş aylanma halkı östürüldü. Bunun bilen bu rayonun şarkı bilen gharbinin elektr energiyasını almıştırış iktidarı 12 milyon kilovatka yetip, Şinjan'daki tunci 10 milyon kilovat derecelik kesme yüzlük tok yetkizish yolu bulup kaldı. Jiangjun Miao 750 kilovoltluk tok yetkizish besim özgertiş kurulishi Tianshan'nın şarkı kısım elektr torunu alalaştırıp derecesini östürüştüge yadroluk kuruluş. U Mori, Jiangjun Miao, Wuseiwen'nin şimali, Ürümçinin şimali qatarlıq elektr energiya tügüllerini özara tutaştırıp, özara ravallaştırıp, əsirki Tianshan şarkı aylanma torunu Cənub Şimal Qoş halkısıga ayrıydı. Dövlət elektr toru Şinjan quruluş şöbi şirkəti 1-ci tür başquruş mərkəzi tür nəx meydanını başquruş tizgiləş xizmətinin məxsus məsul xadimi Fu Xiang Yue mündaq dedi. 750 kilovoltluq transformator punktidin 14-ni qaplaydı. Transformator umumi sığımı 53 milyon 400 min kilovolt amper. Tok yetkizish liniyasının umumi uzunluğu 1722.146 kilometr. Bu tür, Şarkı Şinjan elektr tori baylıqını bir tutaş pilallab təqsimləş və bihətər muqim yürüşüş iqtidarını zor dərəcədə östürüdü. Bu tür işgi kiriştirilgenden keyin Jiangjun Miao Tevalik rayonunun yirik plandiki yeng energiyani torlaştırıp yetküzüş ihtiyacını umum yüzlük üstüge elip, Jijihu transformator punktinin tok bilen təminleştiki yük götürüş besimini ünümlük yenekletip, Tianshan şarkı oylanma tori şarkının tokini gharibki yetküzüş iktidarını sicil küceytip, rayon elektr torunun tok yetküzüşteki kemtüklükini toluqluğulu buludu. Kuruluşunun təxminən 150 kilometr keledigan liniyası Qaramaylı tuyaqlıq yavayı hayvanlarını qoğdaş rayonu. Guçondaki silsilaşqan yağaçlıq dinozavr dövlət geologiya bağıtısı qatarlıq ekologiyası səzgür rayonlarga yakın. Fu Xiangyu mundaq dedi. liniya va munar uli o'rinlashtirmasini

0: Үсіге юзілініш баш деймісірігі мәмлекет бойыча энергия тежеш тәшуға дәптілігі түн өгін рәсмі башланды. Шинжандығы жайлар шәхлі көпхіл, мәзмуни мол тәшуғат паалиетлеріні қанат яйдырып, бүтін жәмиетіні кән көлемді қатнышқа, ешіл, төвен карболлық тарақиятіні ілгірі сүрішке, ешіл ішләп чықырыш, тұрмыш шәхліні шәкілендірішке, әқиқи түрткі болышқа ілханландырды, сәпәр вәрқылды. 2026 yıllık memleket boyunca energiya tejeş teşviqat dəptiligi Şinjan asasi meydan paliydi Kurli şəhrədə başlanıb, Şinjanın energiya tejeb karbon tövəlletiş xizmətinin nəticə ünümü umum yüzlük namayan qılındı. 14-ci 5 yıldan bu yanqı Şinjanın energiya tejeb karbon tövəlletiş yeni energiya bazısı qurulışı, yeşil toxni sırtqa yetküzüş qatarlıq sahələrdə qolğa gəldirgən puxtı nəticələri bivasitə ifadələndi. Dövlət məbləq seliş quruhi Lobnur Kaliliq Tuz şirkətinin muavin baş injineri, üskünü baş quruş bölümünün müdiri Tangau mundaq dedi. 14-ci 5 yıl məzgilədə şirkətimiz energiya tejəb karbon tövəllətdiş cəhətdə 200 milyon yuandın artıq məbləq saldıq. Bu, energiya qurulmasının tipini özgərdiş, energiya ünümünü özdürüş, energiya tejəydiğən qılıb özgərdiş, baylıqdın aylanma paydalanış, rəqəmləşdürüş, aqıllaşdürüş, energiya tejəydiğən qılışqa qüvvət qoşuş qatarlıq tərəblərini öz içi qaldı. Paliyet meydanında yine energiya tejeş teşebbüs namisi ilan kılınıp, bütkül cemiyet işini küçük işlerden başlap, yeşil töven karbonluk işlep çıkırış ve turmuş şeklini emeliyette körsüşke çakırı kılındı. Abdunum rayon boyunca amvi aparatlarının energiya tejeb karbon töveletiş məxsus temlik teşviqat paliyeti Kumul şehride ötküzülmekte. Şinjandaki her qaysi vilayet, oblast, şehirlerdeki organlar, ali mektepler, doktorhanalar, meydan, saraylar, qatarlıq, ammavi aparatlarının vekilleri energiya tejeş davamındaki yenilik yaratış əməliyyəti toğrusunda fikir almaşdırdı və ortaqlaşdı. Kumul şehirlik Maliyyə İdarəsi Partiya Qrupsunun əzası idarının muavin başlığı Wang Wei mundaq dedi. Ammavi aparatlarının energiya tejeş, karbon tövəllətiş tələbini davamlıq izcillaşdırıb, əməliyyələşdirib, orqanını yürüşdürüş və maliyyə xamçotunu inçkiləşdirib, başquruşunu küçəyitib, yeşil, tövən karbonluq tərəqiyyatda tirişib, aldınqı qatardımağınız. Sancı oblastı həm tütkilik sualğa cavab veriş, qızıqarlıq rəsim quraşdırış, nəticələrini körgəzmə qılış qatarlıq şəkillərinə, Sancı şəhrinin nuqtılıq soğudu çəmbərəklərdə tövən karbonluq tərəqiyyat ideyəsini təşviq qılıb, kelimat özgürşigə taqabıl duruş bilimlərini umumlaşdırdı. Abdonom rayonluq organ işlərini başquruş idarəsi, Abdonom rayonluq tərəqqiyat və islahat komiteti, Şinjan Güzel Sənət Sarayı bilən birlikdə energiya tejeş təşviqat dəptiliki boyunca bir aylı kişiləri DIY paliyeti ötküzüb, aillərini yeşil, tövən karbonluq turmuş şəklini kündülük turmuşqa sındırışqə çağırıq qıldı. Atonom rayonluq organ işlərini başquruş idarəsi ammavi aparatlarının energiya tejişini başquruş başqarımızdan başlıqı Rin Tianqi mundaq dedi. Energiya tejeş həftiliki cəryanında diqqətini energiya tejeşini yeni başlanış nöqtəsi qılıb tövən karbonluq kəlgüsüki yüzləniş başlayımızğa mərkəzləşdirib bulut supsi məlumatı, bulut təşəbbüsü, bulut supsida sualğa cavab veriş, Bulut supsida körsitişini öz içigə alğan töt meydan tor sırtı və töt meydan tor paliyetini pilallıq qanat yaydırıb, bu paliyetlər arqılıq bütün cəmiyyətlə oddi, muvafiq, yeşil, tövən karbonluq, mədəni, sağlam, işləb çıxırış turmuş şəklini şəkilləndirişdə ülgü körsitib türtkü bolub, güzəl Şinjan qurub çıxış üçün küç qoşumuz.
1: Әмді әсілі мәқсәт вә бұрышны әстічін сақлап, гүлініш мұсапсыра жасарат білән алғы ілгірләйлі сәйіпіміз бойы чағалтыш беріміз. Станцымыз қәвірі. Партия құрылған 105 жылдан бұян әулатма әулат коммунистлар асаси қатламды ел тыздартып, бұрышны дадыл зімісіге алды. Ақсу ұлайтыдекі көхияр ілгірі әрелі әтиязды құмборан чықыдыған, гиях үнмейдіған қақаслық еді. bu caydaki her millet ammesi, partiya azaları ve kadırlarının başlamçılığı da ötkelge hücum kılıp, kökertiş hizmetini 40 yıl sicil davamlaştırıp, cemi 1 milyon 200 bin modun artık orman ehya kılıp, tirişçalıkı tayınıp, Teklimakan kumlıkının garbi şimal çetide Polattek mustahkem yeşil sepil hasıl kıldı. Növete Aksu Navat Almisi asaslık çıkıdıgan Hongçipo Tevalik rayonu Almığı Halt Kegüzüşünün açkışlık mezgiliği kirdi. Bu yıl 150 min mo bağdaki Almığı Halt Kegüzüşünü pilalıdı. Köhyar ekologiyasını tüzeş rayonunun yadroluk Tevalik rayonu bolgan Hongçipo Tevalik rayonu 40 yıl ilgiri kakas çöl idi. Aksu şehirdeki bağvan Gan Yongjun muhbirgimindak dedi. Bu yer ilgiri kumluk idi, kum boran küşlük, daldılangudak yer mi yok idi? Aksu ulaydı 1986 yılı Köhyar çöllükini kökertiş kuruluşuna başladı. Tarım Bozyer özleştiriş taşıyosunun okutkıcısı İmam Mehmet kum tizgilleşinin birinci sepige teşebbüskarlık bilen atlandı. Köhyar 3 Şimal İhat Ormanını başkuruş ponkitinin tuncu başlıkı İmam Mehmet mındak dedi. İlgiri okutkıcıydım. Bağvancılık dersi bir ettim. Ben kompartiya azası, partiya tapşırgan vazifini çokum orlayışım gerek. 1987 yılı 2000 mo yerge köçet tiktok, ormancılık idarisi köçetinin tutuş nispetini aşırışkı kapalet kıldı. Katnaş tarmakları yol yasıdı, suçılık tarmakları orak koldı, kır saldı. Köhyar kuruluşunun çoğunluğu hem kıyılık derecesinin yukarılığı köçetik orman ehyaklış tarihi de naid az uçuraydı. Birinci kararlık kuruluş kıla topu ittiriş maşinsiden 2880'e işiltilip 850 min kubmetre topu tüzlendi. 1987 yıldan 1989 yılıca bu yergi tikilgen köçetlerinin tutuş nispeti 87.5%'ye yetip bekitilgen nişandını eşip getdi. İmam Mehmet işleydiğen adamını köpeytiş üçün aynı çağda toluk otur mektepte okuatkan oğulunu mu orman ehyaklış koşuğunu elip kirdi. İmam Mehmet'nin oğlu Köhyar 3 Şimal İhat Ormanını başkuruş ponkitinin orman muhafizetçisi Asker İmam'ın da dedi. Dadam daim köçetini tikip koyup perviş kılması bulmaydı. Men kompartiya azası cezmen ülgü buluşum gerek deydi. Peşkadem Ponkit başlıkının oğlu buluş tipten bilen bu işini kılıçta çın durdum. Başka işçi hizmetçilerinin ballarımı bana ergişip geldi. 40 yıldan buyan evlatma evlat kompartiya azaları sepnin aldıdı menip, her millet amması kalıptaş bulup köçe tikip kum tizgildi. Bu ceryanda 3 milyon 900 min adem kitim orman ehya kılışka katnaştı. Köhyarını kökertiş kuruluşu çöllüşünü tüzeş möcizisi yarattı. Aksu ulayıtı azırgıca 8 milyon 239 min 900 mo yerde kumdan müdafiyelinip kum tizgillip, vilayetinin orman bilen kaplanış nispetini 1985 yılıdaki 4.1%'den 9.1%'ki yetküzdi. Ala ekologiya asasığı tayınıp, yıllık meyve mahsulat kımmetini 13 milyard 70 milyon yandan aşırıp, orman, otlak, mahsulat omumi kımmetini 22 milyard 600 milyon yenge yetküzdi.
0: Stansımız haberi. Qashqar şehri Paxtakli yeza yolğunluq kentideki 500 mo şal ve buğdaydan qoş hosil eliş tecrübe etizgan yakında Mayıs'ta tikildi. Bu Qashqar viloyatidagi shol va bug'doydan qo'sh hosil elishdagi tunji terixchilik tajriba turi. Paxtakli yesi tipik sho'rliq yerga tava. Uzoqdan buyon shol, kuzgi bug'doydan yilda bir qitim hosil elishdagi an'anaviy terixchilik andizasini qo'llanib kelgachga yer boyligidan to'liq foydalanilmay, terilgu yerdan foydalanish unumi nisbatan tuvan edi. Yezilik texnika kollektibi baldur pişar, şorga çidamlıq şal və buğday sortini tallab yetiştirib, iki pəsirlik ziraatının ösüş dəvrilikini cipsilaşdırdı. 6-cı aydan küzgü buğday orulğandın keyin dərhal şal mayısını köçürüb tikdi. 10-cı ayının 5-dən şaldın hosil elinğandın keyin dərhal küzgü buğday teyirdi. Həm də keyinki yili 6-cı ayda yenə buğday orub, küzgü buğday və şaldın yılda iki qetim hosil eliş növətləşdirib teyiriş əndizisini şəkilləndirdi. Təcrübi etizi törünün məsuli Duan Xaurən mındaq dedi. Şalını 10-cı ayının 5-dən yığıvalğandın keyin dərhal buğday teyirimiz. Bunda ikki pəsirlik ziraatni bir yerge terişni işqa şurgili. Yana eñizga tekrar teriş təlbigimu yetkili boladı. Duan Xauren, yılda ikki qitim hosil eliş aylanma növetləşdürüp teriş əndizisine mobeşi yıllık payı

0: kartısını təxminən 20%. Hər mu yardım qılınılğan yıllıq kirimni 2000 yuanqə yəqin aşırğılı boludğalıqını büldürüb mınaqdırıq. Bir pəsildə şaldın yılğa təxminən 650 kilogram hosul alğılı boludu. Yəni bir pəsildə buğday deyirsaq, 2 pəsildəki umumi hosulını 1 tonnağa yetküzələyimiz. Yezilik texnika kollektivi keyinki qədəmdə təcrübə qilish, közətiş, sallıq məlumatlarını toplaş və texnikini əlalaşdırış xizmətini davamlıq yaxşı işləb, bir yürüş ölçəmləşkən teyriqçilik texnika qaydısını mükəmməlləşdirib, köpətkili, kinətkili boladığan pişqan teyriqçilik əndizisini baldurraq şəkilləndirişini, qolğı kəltürüşünü pilalladı.
1: Stansımız muhbiri Can İyin xəbər qılıdı. Abdanım Raylıq Ayalları Birləşməsi baş bulub uyuşdurğan Cungo Yezilik Bankisi və Cungo Ayalar Tərəqiyyat Fondi Cəmiyyəti birlikdə qanat yaydırğan Anılar Sağlamlıqı Tez Avtomobilinin Şincanda yolğa çıxış mürasimi tünögün Ürüm çəhərdə ötküzüldü. Yolğa çıxış mürasimida Cungo Yezilik Bankisi, Cungo Ayalar Tərəqiyyat Fondi Cəmiyyətinin alaqadar məsulları asasi qatlam davalaş orlarıqa avtomobil tarqatdı, həm də yeni avtomobillərinin açıqışlarını İli Qazaq Avtonom Oblasti Çapçal Nahiyəsi Ayşin Siri Bazarlıq Doktorxana, Tarbağatay Vilayeti Toli Nahiyəlik Xalq Doktorxanası, Qumul Şəhri Arıtövrük Nahiyəlik Anıballar Saxlıqını Saxlaş Pilallıq Tuğut Mülazimət Mərkizi, Qashqar vilayəti Yengisar nahiyəlik anıballar saxlığını saxlaş doktorxanasından ibarət ədiyə qəbul qılğıcı 4 orunun qolluğu tapşırıb verdi. Anılar sağlamlığı tez avtomobili yolğa çıxsın degan buyruq berilişi bilan 4 yeni avtomobil güdük avazını yağırtıp yolğa çıxıb Tianshanın janub şimaldiki asasi qatlam davalaş səhiyə 1-ci sepiga atlandı. Ədiyə qəbul qılğıcı tərəf vəkili İli Oblasti Çapçal Nahiyəsi Ayşin Siri Bazarlıq Doktorxanının başlığı Tong Lin Xiong tez avtomobilinin Təvəlik rayondaki anıballar sağlamlıqı mülazimətinin ən axırqı 1 kilometrini önümlük tutaşdırdığalıqını etib mındaqdırı. Biz tez avtomobilgi tayınıp, kent grupa, çarvıçılıq rayonlarıqı daim verip, iki xil rak kesilini tasqap təkşürüş, amıldarlar, Toğut sağlıkını saxlaş, ballarının salamətlikini təkşürüş, sağlamlıq boyunca pənni omumlaşdırış, ciddi işlərgi taqabıl duruş boyunca yötkəp toşuş qatarlıq mülazimətlərini qanat yaydırıb, çət yaraqdiki amma, öydü qalğan ayallar və qiyincilikdi qalğan ballılarga noxtılıq əmxorlıq qılıb, səmimi davalaş mülazimətini işik aldıqıcı yetküzümüz. Murasımda Avtonom rayonluq ayollar birləşməsi, Cungo Yezilik Bankisi, Cungo Ayollar Tərəqqiyat Fondi Cəmiyyətiga minnətdarlıq ləvhəsi təqdim qıldı. Cungo Yezilik Bankisi Şinjan şöbəsi Partiya Komitetinin əzası, bankının müavin başlığı, işçilər uyuşmasının rəisi Sang Bin mındaqdırı. Bunundan keyin ayollar birləşməsi, Cungo Ayollar Tərəqqiyat Fondi Cəmiyyəti bilan bolğan həmkarlıqni davamlıq çoğunqırlaşdırıb, ammavi mənfəətdarlıq selinməsini zoraytıb, Şinjanın anıballar sağlamlıq işlərinin tərəqqiyatı, yezikəntlərini omumizlik gülləndiriş üçün texmi köp yezikilik bankisi küfçini qoşımız. Anılar sağlamlıqı tez avtomobili türü 2005-ci ili Şinjanda makallaşqan bulup, Şinjan Ayallar Balılar Tərəqqiyat Fondi Cəmiyyəti bir tutaş pilallab baş qurdu. Hər dərəcilik ayallar birləşmələri təvəlikdiki anıballar sağlıqını saxlaş aparatları bilən birləşib, hərəkətlənib icra qılıdı. Şinjan Ayallar Balılar Tərəqqiyat Fondi Cəmiyyətinin kengəş başlıqı Ma Weihong, 2026 yılıca Şinjanda anılar sağlamlıqı tez avtomobilidin cəmi 257-sinin səplengəlikini tonuşturup mındaqdırı. 2005 yılı tunca avtomobil makallaşqandın tartıp, bugünkü gün gecə nahiyə dərcilik doktorxanalarını tügün qılğan, yezikəntlərgi təsir görstədiğən köşmə anıballılar mülazimət sistemisi bərpa qılıb, cəmi 8,697,000 ayal ammığı mülazimət qıldıq. Bunundan keyin hər qaysı tərəfdəki küçlər bilən davamlıq birləşib hərəkətlənib, tez avtomobilini texmi yıraqlarına yetküzüb, mülazimətini texmi əlalaşdırıb, Şinjandakı hər millət ayollar, ballılarının hayati, sağlamlıqını həqiqi yaxşı qoğdaymız.
0: Stansımız muhbiri Gao Manxoy xəbər qılıdı. Bu yıl kirgandan buyon Ürümçi yuqori yeng texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, yeng shahar rayoni 50 million yuandan ortiq maxsus mablag'ni qo'lga keltirib, koni liftlarni yenglash, o'zgartish xizmatini umumyuzlik boshlab, 10 ming oylikdan ortiq aholiga naf yetkazdi. 6-ayning 10-chi kuni Ürümçi yuqori yeng texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, yeng shahar rayoni Yangguang Jiayuan Ultrax rayonida koni liftlarni chiqirish, yeng lift o'rnatish qurilishi tartiblik qanot yoyilyapti. Tavallikdagi koni liftlarni yenglash o'zgartish nuqtalarining biri bo'lish sifati bilan bu Ultrax rayonidagi jami 4 koni lift o'zgartish tizimligiga kirgizildi. Növbette işki liftini almıştırış tamamlandı, hem de işletişki kiriştirildi. Ultrax rayon ahalisi Zhu Jiaoxing mundaq dedi. Sürat tezleşti, hem bexatar boldi. Binağı çıkıp çüşümüz texmo kolaylaştı. Bu qedimki konu liftlarını özgertişte, devletinin məxsus yardım pul mədədi bolğaçqa ahallarının iqtisadi yükü zor dərəcədə yenikletildi. Ürümçi yuqori yeng texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, yeng shahar rayoni Yangguang Jiayuan uy joy mulozimatini boshqurish cheklik shirkatining uy boshqurish xodimi Bayli muxbirga mundaq dedi. Uy egalari imzo qo'yib qo'shildi. Bir qismiga uy egalari ilgari topshirgan remont fondi ishlatildi. Yana bir qismiga davlat bergan to'liqlama pul ishlatilib, uy egalari ortiq pul chiqarmaydigan bo'ldi. Bu yil Ürümçi yuqori yeng texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, yeng shahar rayoni davlatning uskunalarini keng ko'lamda yenglash va iste'mol buyumlarida konisini yengisiga almashtirishdan iborat ikki yangi siyosiy yo'lga qo'yilgan foydali fursatdan foydalanib, koni liftlarini yenglash, o'zgartish turini umumyuzlik yo'lga qo'yib, o'zgartish ko'rsatkichi va yordam pul mablag'ini faol qo'lga keltirib, oxirida 329 lift ni yenglashni tasdiqlatib 51 million 700 ming yuanlik yordam pul mablag'ini amaliylashtirdi. Ürümçi yuqori yeng texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, yeng shahar rayoni uy joy mulozimatini boshqurish markazining mudiri Tian Guofeng bu qitimqi koni liftlarni yenglash o'zgartish qurilishining tavallikdagi 34 ultrax rayonni qoplab 12395 oillik aholiga naf yetkazganligini tonishtirib mundaq dedi. 14 liftni tekshirib o'tkazib olish va ishlatish xizmatini tamomladik. Qolgan 315 liftni 10-ayning 30-larigacha o'rnatib bo'lishimiz mumkin.
1: Әмді Шинжан яқшы жай, барыч қалық чалғы саз, үйтен мұ бары бұ нәғімді сәйіпіміз бойчы аңылшы беріміз. Станцымыз қәвірі, Қарқаш нахиясының пұрчақшы базырыда мың еллік қам қағаз ясаш өнірі әулатма әулат давамлышып келмәкті. Еқін қиылардың бұян шу жай сиясет жәхеттін өләш вә мәбләқ селеш тәдбірні қолынып, ғайри мадди мәдәнет мұрасыларыны қоғдаш вә оныңғы варыслық қылыш білән езгентлерінің күлләндірішіні юғырышының еңічі yolını ашты. Қарқаш нахиясының пұрчақчы базыры «Хам қағаз юрти» деп атылуды. Бұ язда, бұ да «Хам қағаз кәсіплер бақтысы» да саяхатшыларының айығы үзілмеді. Олар бұл ерде хам қағаз ясашыны есқіліп, мәдәниет ижадият мәхсулатларыны таллап сетіп алды. Нәнжіңліқ саяхатшы Рэн Шу Джен мұндақ деді. Хам қағаз кәсіп районыда хам қағаздан ибарет ғайри мадди мәдәниет мұрасының өтмеші вә бүгінгі тәрәқиятыны көрдім. Азырғыча мұшындақ өнер сәнәтінің яқшы сақланғалықын көріп бәк әйран қалдым. Хам қағаз қадымда хан сулалсы хам қағызы деп аталған болып, мың елден артық вақыт елгірі оттыр түзләңліктің епек жолына бойлап қотәңгі тарқылып келген. Шу жайдық ахалылар үжімі дәріқінің қозықыдың қағаз ясыған, бұқыл қағаз ашарат, меті түшінің алдыны алалайдыған, нәмліктің қорқмайдыған болыштек алайдылық егі болғашқа язған хәт, сызған рәсімлерінің мың елдімі рәңгі өңмейді. 2006 yılı Uyghur milletinin ham kağız yasaş ünleri Tunji Türküm'deki devlet dercilik gayri maddi medeniyet mirasları tizimlikige kirgizildi. Bunun bilen Purçakçı Bazırının ham kağızının namı Barğansı yeri taraldı. Qarqaş nahiyesi ve Şinjan'ı neyşallık yardan beriştiki ülke şehirlerinin köp yıllık kuruluş kılışı neticesi de şu cayda bir saray, bir bağça, bir koçu rayondan ibaret, ham kağızdan ibaret, gayri maddi medeniyet miraslarını koğda sistemisi şekillendi.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshi masala. Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Raziya Zirtali.
1: Bu qitimqi programımızda mundaq məzmullarda anlatış birimiz.
2: Yurtumdiki yenglikla sayfimizdə Shihu, Tashu, Zhuangzi kentinin yoruq turmuşu toğrısı sözləb birimiz.
1: Yüksülüvatqan Shinjang sayfimizdə Shinjangdiki tunci dövlətimizdə işlengen eksport avtomobillerini bajdın hali remont qilish kəsbini tonuşturimiz.
2: Yorqin ism sayfimizda 2026 yillik tunji turkumdiki jungodiki yaxshi kishilar tizimligidagi juşi yangni tonuşturimiz.
1: Programımız yana Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqon solution abonechilar terminalida mas qadamda anglatiladi hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagani bo'ladi.
0: Shinjangdagi yangiliklar.
1: Kimin 26 yıllık İpek yolu modu haftalığı faaliyeti 7. ayının 11. günüden 19. günü geçe Ürümçi Mariniyet Merkezi'de ötküzüldü. Bu kıtımkı İpek yolu modu haftalığı faaliyetinde mevka Ürümçi şehrinin Mariniyet yer belgesi koyulup 2000 kvadrat metrelik dala körgezme meydanı icadi berpa kılınırdı. Bu faaliyette devlet içi ve sırtıdaki 20'den artık esli icadi kiyim keçek markisi ve layihalı güçle toplanıp, yeniçe cungucu uslubdaki estetik ideya bilen atlas kiyim keçek haslığı yoğurulup, şehir ağalarına haksız eçivitilirgan 16 meydan kespi moda kiyim körgezmesi ötküzülüdü. Faaliyette moda kiyimlerini körgezme kılış, gayri maddi mariniyet mirasları nek meydan körüke asas kılınıp, üjme pilisi ipek tokumuculuğu, en-enevi keşfçilik, teri oymacılık, tügme katarlık, gayri maddi mariniyet mirasları hünri merkezlik namayan kılınırdı.
2: Altay, Cangcun Tegi Xalqara Kardiliş Strahat Rayoni Asma Vagon bilen sayılı kılış, Bulut Terminali yığılışı. Dalıda sınaş qatarlıq, köp xıllaşqan kəsb halda arqılıq, tört pəsilnin həmmisigə mas kilidğan sayahat mənzilgahini tirişib bərpa qılıdı. Növətdə, Altay Cangcun Tegi Xalqara Kardiliş Strahat Rayoni sayahatçilər bilən lıq toldu. Nurgun sayahatçı bütün körünüşlük asma vagonu ulturup, tağ çoxısıdaki mənziri körüş süpsiği berib, yıraqlağı nəzər selib, sürətki çüşüb xatiri qaldırdı. Kəçki şəpəq bütün asmanını qapladı. Romantik bulutlar arasında kün petip, Cangcun Tegi'nin kaynam taşkınlık keyfiyatını sıcıl canlandırdı. Cayladın kelgen sayahatçılar tağ şamılığı ağışıp, yanırgan yıkımlık müzikağı keltürüp usulğa düştü. Strahat rayonu yana yelken sıman paraşüt, sıkava şarı qatarlıq özgüce sınaş türlerini yolgu koyup, bu yerini tedirici sayılı kılıp daka kılış, strahat köngül içiş, dalıda sınaş bir gevdileşken sayahat mənzilgahi kılıp kurup çıkadık.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, benim ailem.

yurt tundaki yeniliklar. Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Şiho Daşu Cuanzi kentinin yoruk turmuşu doğrusu da sözler birimiz. Yakınki küllerden bu yan Tarabagatay vilayeti Şiho şehirdeki yezi pazarı, karhanalar amının günlük ihtiyacı, kent ahallarının terakkat ihtiyacını közlep, halk turmuşu üçün

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Yükselen Vatan Şincan. Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahipimizde Şincan'daki Tunci devletimizde işlenen eksport otomobillerini Bajdin hali remont kılış kespine tanıştırımız. Yakında Kırgızistan'dan devletimizde toşup gelingen devletimizde işlenen bir türküm otomobiller Torgat Porta Arkılık Çekiradın Kırgızılıp Ürümçi Universal Bajdin hali rayonuna elip gelinip remont kılındı. Bu, Atadım rayonumuzun Tunci Bajdin hali remont kılış endisini kolunup, Çekiradın Kırgızılıp remont kılınan devletimizde işlenen eksport otomobilleri hesaplanıdı.
1: İgilnişçe bu türkümde devletimizde işlenip eksport kılınan otomobil cemi yetti bulup, kıymeti 1 milyon 840 milyon yuanga yetediken. Bu yıl 3. ayda Kırgızistan'a eksport kılınan çigra sırtığı toş çeryanı da hadisiga uçurap buzulup, çigradın kırgızıp remont kılışkı doğru kelgen, Ürümçi Universal Bajdin Hali rayonu da remont kılış meşgulatı tamamlanğan denken, Kırgızistan'a kayta eksport kılını diken.
0: Otra Asya devletimizde işlengen otomobillerin muhim eksport bazarı. Otomobil sahanının sicil eşiği ergeşip, çet elde yetiştiğin kenki remont kılış ihtiyacı üzüksüz genaydı. Bunun ilgili devletinin konu maşini elektrik mesulatlarını import kılışını men'i kılış mundarecisinin çeklemesi tüpheliden devletimizde işlengen eksport otomobillerini devlet işçiye kaytırıp gelip remont kıldırılıp olmaydı. Eksport karxalarının çet eldeki yetiştiğin kenki mulazimeti de yetersizlik mevcut idi.
1: Bu yıl 4. ayda Tamojna Baş Mehkemesi Universal Bajdin Hali rayonunun iktidarını kengaytış, süpütünü östürüşünü ilgiri sürüş doğrusudaki birkaça tedbirini ilan kılıp, devlet işçide pişiklap işlengen eksport mesulatları ve onun zapçaslarını çigradın kırgızıp, Universal Bajdin Hali rayonuna kırıp, remont kılgandın kiyin kayta çigirdin çıkırışka ruhsat kaldı. Universal Bajdin Hali rayonunun remont mesulatları mundarecisi import kılış men'i kılıngan konu maşin elektrik mesulatları mundarecisi çeklimsigi uçurmaydı. Devletimizde işlengen eksport otomobillerinin çet elge çıkırılgandan kiyin devletke kaytırılıp remont kılış, remont kılgandan kiyin yeni çıkırış emelge aşırılıp siyaset toskını üzül kesil ravallaştırdı.
0: Ürümçi Universal Bajdin Hali rayonu Şincan boyunca Bajdin Hali koşulgan yeni kesip halatını en baldır orlaştırgan tamojna alayda nazaret kılış başkuruş rayonu. Nöbette Bajdin Hali ambarda saklaş, eşya oburdu ve remont kılış bergevdileşken otomobil kesipi eksport mulazmet kesip zincirini şekillendirip, siyaset kesip ve rayon oranı evzellikigi tayinip, Şincan'ın otra Asya'yı yüzlengen otomobil setiştiğin kenki mulazmet kesbini berpa kılışıga puhtu asas saldı.
1: Ürümçi Sanji Tamojnisi Bajdin Hali Nazaret Kılış Başkuruş Bölümünün muavin başlığı Hau Kang Wei tonuşturup mundaq dedi. Ananvi remont kılış şekilge seliştirganda Universal Bajdin Hali rayon işçide Bajdin Hali remont kılış kanat yaydırılsa karxanala tamojni beji ve koşulma kımmet beji tapşırması mı buludu? İhtiyaclık remont kılınıdığan zapçasla kaydırılgan Bajdin bəhrimen bulublu kalmay yana tamojnadın tez ütəliydi. Karxanlarının tənərxi ve remont müddetini zor derecede kıskartıklı buludu. Remont kılış ceryanı da biz yana bütün ceryanda karxanlarının ihtiyacıya əgişip tamojnadın ötüşünü kolaylaştırış təsiratını östürümüz.
0: Şiir Veygı Bajdin Hali Remont Kılış Şincan Çeklik Şirketinin kesbi mesulü Can Çın mundaq dedi. İlgire biz asaslıqı yezi igilik maşilleri, dizil generatorlar grupsi, yezi igilik ösümlük asraş ademsiz uçkuni Bajdin Hali Remont Kılış kesbi bilen şugulun attuq. Ürümçi Sanji Tamojnisi bizge Tamojni Baş Mehkemesinin yeni siyasetini vaqtida uqtirib, bizning layiha tuzish, iltimos qilish qatorliq xalqaroadagi mashg'ulotimizni tamomlashimizga yetakchilik qildi. Bu qitim biz Universal Bajdin Hali rayonida devletimizde ishlangan eksport otomobillarini Bajdin Hali remont qilish kasbini yo'lga qo'ydik. Rasmiyatlar zo'r darajada oddiylashtirildi. Kafolat puli topshirishning hojati yo'q. Bu bizning O'rta Osiyo bozoridagi otomobil remont qilish kasbini ustimizga elishga texmi foydaliq.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radyo anglıguçular, bu sahifimizde 2026 yıllık tunca Türkümdeki, Cungo'daki yakşı kişiler tizimlikedeki Cuşu Yang'ı tanıştırımız. Cuşu Yang 1989 yılı 10. ayda tuğulgan. Hayat çığıda Taykan, yaşanganda kütünü soğurdu paycheklik şirketi, Şincan Şeyhanzı Tarmak şirketinin hizmetçisi. Şeyhanzı şehri Şiçin Canhu Kutkuzuş Yardım Biriş Etretinin asası etret azası bulgan. 2025 yılı 8. ayının 10. günü seherde o Manas Deryası Ekin rayonudaki kelkün apıtıdın kutkuzuş yardım biriş cereyanı da kapsılıp kalgan amını kutkuzuş üçün kahramallahçı kurban boldu. Şu yılı o emdala 35 yaşdaydı. O adli teni arkalık kahramallık körüstüp hayatı bedelige başkalarını kutkuzuştek kahramallık melodiyasını püttü.
1: 2025 yılı 8. ayının 10. günü seher saat 2'de Şeyhanzı Manas Deryası Vadisi tuyuksuz karı yamğurunun hücumuğa uçurdu. Bu kıtımkı karı yamğuru hem ciddi hem şiddetlik yağdı. Aslında mulayim Manas Deryası kıskığını bir saat içinde Hürkiraydıgan kelkün alvastısıga aylandı. Lay derya suyuge, lay latka, şak şumba, taş parçaları arlaşıp, tağını talqan kılgıdak elbazı bilen deryanın iki kırgıqıda örgeşlep geldi.
0: Muşundak hatarlık paytta Saban şehri ahalisi Xan Ekis Abdumubul Haydab kız dosti Fu Ekisini ilip Manas deryası boyudaki taş yolunu boylap Şeyhanzı şehir rayonuğa keçip atadı. Yol ahvalığı pişik bulmağışka, onun üstüge karı yamğır sebebidin görüş dairesi eğri tosalığı uçurap, Abdumubul Şeyhanzı Manas Çoŋ Körüginin canıp tarifedeki 4 kilometre kilidigan caygı kelgende tuyuksız kontrolüğünü yoktup, tik davandım boylap, deryağı seyirilip çüşüp get. Kelkin şu haman çakını besip ötüp, Abdumubul işkinin yoçuklarının Abdumubul işçige şiddet bilen ekip girdi. Abdumubul nahaydı tezle layığı pitip kaldı. Abdumubul kelkünde kattık çay kaldı. Kelkün nahaydı tezle orunluğunu besip ötüp Abdumubul'ni çöktürüp keteyle dep kaldı. İkilenin hayatı hep içide kaldı. Hanekes bütün küçü bilen Şiçin Canhu kutkuzuş yardım biriş etirti başlıkının yardım talep kılış telefonu telefon kıldı. Nahiti tezla yardım talep kılış uçuri kutkuzuş yardım biriş etirti topu da ciddi tar kaldı.
1: Bu çağda Zhu Shuyang üyde tatlıq uxlap atadı. Kutkuzuş yardım biriş etirtinin yadroluk azası bulu süpti bilen onun yan telefonu yıl boyu keç gündüz uçuk duradı. Karvat beşiğe hemişe rətlik tayarlanğan kutkuzuş somkısını koyup koyaddı. İşçedeki kutkuzuş kiyimi, arğamça, çığırık, kolçırak katarlıklarının hemisini u aldın tayarlap koyaddı. Seher saat 2'den 15 minut ötkende ciddi kutkuzuş uçuru geldi. Zhu Shuyang tuyuksuz gözünü içip, topta tez sürette tapşırıp,

0: aldım, hazırla barımen dep cevap kaytırdı. O kimini kiyip, maşininin açıkçını elip saat kıkardı. Saat 2'den 18 minut ötken idi. O abdomobilni ot aldırıp, boran çapkonga karımay kutkuzuş nek meydanıga karap, kuçkandak yürüp ketti. Yamgor sürtkişini en çoğun açkan bolsumu aldıdaki yolunu inik görelmedi. Zhu Shuyang rolunu çın tutup, könlüde tezirek, yanımı tezirek bolay, keçkip kalsam başkalarının hayatını kutkuzalmayman dep oyladı.
1: Seher saat 2'den 32 minut ötkende Zhu Shuyang kutkuzuş yardım bir işnek meydanına ahire yetip geldi. Bu çağda derya yolunun otursudaki dala abdomobilinin 20'nin köprakini su besip ketken bulup kırgaktı gerçe 5 ak köngül yolucu argamçı bilen kutkuzuşku urungan bolsumu lekin kelkün bek şiddetli bolgaçka argamçı kapsılıp kalgan abdomobilga zadılı tegmigen edi. Kespi kutkuzuş yardım veriş cabdukları rolunu cari kıldırdı. Zhu Shuyang abdomobilden sekret düşüp tezden çığırık argamçısı ve kutkuzuş yardım veriş cabdoklarını elip pişik maharatı bilen çığırık argamçısını dala abdomobilinin söyreş ilmikigi mukumlaştırdı. Derya yolu da o çonkur derya suyuge beli geçe çömülüp kirdi. Kelkün lay, kum ve uçluk uşak narislerini elip gelip onun berinige toktumay uğrattı. O bir kadem bir kademden yetkilip kapsılıp kalgan abdomobilga az azdan yıkılışı bütün küçü bilen argamçını abdomobilga mehkem mukumlaştırdı. Kapsılıp kalgan hen ikis ve onun kız dostu argamçıga tayınıp kırga kıkırıp mağdı. Köpçülük ve kutkuzuş kadınlarının yardımı da hatardın muvaffakiyetli kutulup kelkünün bir hatar yenip çıktı.
0: Zhu Shuyang argamçını bağlap kırgağa kaytıp kelgen peytte, deryada tuyuksuz yeni kelkün pallis payda bulup, gayet zor su dolkını hemme yerine kapladı. O hiç kandak inkas kaytırışkı ülgürmeyle, şiddetlik su iqimi közle yumup açıkça onu iqtip getdi. O şiddetlik derya suyu da bir dılı gayip buldu. Gerçi nek meydanda derhal bütün küçü bilen kutkuzuş yardım berişke teşkillengen bolsumu bırak ahırda 35 yaşlık bu kahraman kaytı uyganmay yaş hayati adam kutkuzgan aşu dakikide mengü toxtap kaldı.
1: Hizmet taşlarının nazarı da o hizmette estaydıl puhtu bulup, xeridarlığa sevruçallık bilen mesul bulup, hemişe xeridarlığının menfaatini birinci orungu koyattı. Hizmetin sırtkı vaktlarda onun kişinin hevesini keltirdiğin bəxtlik ailesi bar idi. Zhu Shuyang 2022 yılı Şihanzi şehri Şiçeng Canhu kutkuzuş yardım veriş ətirtigi katlaştı. Bu ammavi menfaatdarlığa kızgın iştiyak bağlıgan pidailadın təşkillengen ammavi menfaatdar təşkilat bulup şehrinin kızıl kan tomurları da üntinsiz nur ve sıklık tarqıtatdı. Bu ammavi menfaatdarlığa kızgın iştiyak bağlıgan pidailadın təşkillengen ammavi menfaatdar təşkilat bulup şehrinin kıl kan tomurları da üntinsiz nur ve sıklık tarqıtatdı. Kutkuzuş yardım veriş ətirtinin asaslıq əzası boluş sübtü bilen o, xətərdin kutkuzuş yolu da əzəldin payda ziyan bilen hesablaşmay. 3 yılda 190 qetimdin artıq kutkuzuşka qatnışıb, töhp qoşuş, dostanı ötüş, öz ara yardım veriş, alğı besiştək pidailik ruhini kəsbi və qətilik bilen ifadiləb bədi. Bəzilə onunun nemi üçün həmişə artık işki arılışı valıdı kalıqını sorğanda o naiti addi cevap verip, pekat yardım kılışım kerek dep karaymen deydi. Dalmuşu addi, akkünüllük ve kaynak mesuliyet tuyğusu onu hatarlık peytte kayt kayta kökrek kerip oturgı çıkışkı ündigen. Zhu Shuyang ketti, lekin onun ismi ve ruhi huddi asmandaki yıldızlığı okşaş. Akkünül her bir adamın algı ilgirleş yolunu yoruttu. Hürmetlik radyo anılık uçula. Emdi, Abdunum rayonumuzki 16 şehrinin kelgüsüz 24 saatlik hava raydın məlumatı anladığımız. Ürümçide hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 23-34 Celsius gradus uçuya 3-4 bal şamal çıkıdı. Алтайда азырақ ямғыр яғуды. Температура 19-33 Цельсия градус.

Çöçek'te hava bulutluk. Temperatura 19'un 35 Celsius garaj kuşağı. Olcuda hava bulutluk bulup ken azarak yağmur yağıdı. Temperatura 18'in 35 Celsius garaj kuşağı. Bortlada hava bulutluk bulup ken azarak yağmur yağıdı. Temperatura 21'in 35 Celsius garaj kuşağı. Karamay'da otur hal yağmur yağıdı. Temperatura 24'in 38 Celsius garaj kuşağı. Kütünde hava bulutluk. Temperatura 25'ten 37 Celsius garaj kuşağı. Şihenzide hava tutuk. Temperatura 24'ten 37 Celsius garaj kuşağı. Sancıda hava bulutluk. Temperatura 21'den 37 Celsius garaj kuşağı. Kumulda hava uçuk. Temperatura 23'ten 38 Celsius garaj kuşağı. Turpanda hava bulutluk. Temperatura 29'ın 44 Celsius garaj kuşağı. Korlu'da hava bulutluk. Temperatura 22'den 35 Celsius garaj kuşağı. Aksu'da azarak yağmur yağıdı. Temperatura 20'den 35 Celsius garaj kuşağı. Atış'ta hava uçuk. Temperatura 20'den 35 Celsius garaj kuşağı. Kaşkar'da azarak yağmur yağıdı. Temperatura 20'den 35 Celsius garaj kuşağı. Xotan'da hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 19'ın 31 Celsius garaj kuşağı. Ürümçi'de hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 23'ten 34 Celsius garaj kuşu bulundu. 3-4 balışa mal çıkıdı. Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programımız boyunca anlayıcı şübədiq, yaxdırıb anlayıcılarına rəhmət. Sılı şətin aboncılar terminalını şürsənlə, texəmi köp məzmunlardın xəbərdar bol alayısılə.

Hürmetlik radio anlıqıcı dostlar, programımızdan ahırada Tianşan Qarğaylarının Yıldızı Bir Tutaş namlıq naqşını köngül aramınlağı sunumuz, yaqtırıp anlıqaysılar.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık, güç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanadı.
0: Hem de anlaydığınızda Şincan Radyo Televizya Stansı'nın bir vasıta anlatıladığı ten sağlıklı zor baylık programı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bu səhibimizdə davalanışqa alaqıdar xəbər deyqtınladı buludu. Yıqınqı yılladın bu yan Şincan davalanış suğurdisi, şəxsi istiyot arqılıq xalqı qolaylıq yartış mülazımıdını özlüksüz əlalaşdırdı. Hazır buxrala ən köp işildədiğən ıqtidar davalanış suğurdisi qeyrindaşlıq mihri istiyotdi. Ölk işçidə ailə ortaq mənpəətliniş. Nurgun kişi qaldıq somini ortaq işlətkili bulamdı. Kimge mas kelidu, qandaq acıdu degendek meselelerini asalla arlaştırıydıdu. Biz bugün bu iki türlük iktidarının rolü, şiltiş usulü ve yadroluk paydasını amabab düşendirip, davalını suğurdisi hukuk menfaatınızdan yakşı paydalanışınız, doğru paydalanışınızga yardım verimiz. Birinci, davalını suğurdisi qerindaşlık mihri istiyoti, başkalağı vakalten sağlamlık kodunu körüstüp çıkım kılıdu. Vakalten becerişke kolaylık bulup, kaldık somunu ortak işletkili bulmaydı. Birinci, qerindaşlık mihri istiyoti degen neme? Davalını suğurdisi qerindaşlık mihri istiyoti nokul vakalten beceriş kuralı bulup, meblağ yötkeş ya ki kaldık somudun ortak paydalanış iktidarı yok. Bu asaslıqı yaşanğalla, balıla ve aqli iktidarlık yan telefon işiltişini bilmeydiğen kişilerinin davalanış, doğru setip alganda meşgulat kılanmaslıq ya ki kartını unutup geliş meselesini hal kıladı. İkinci, kandak işletidu. İçilgan denkin suğurduğa katnaşkıcı özünün yan telefonuğa ata anısı, jorısı, perzentler katarlıq bivası tukallarının davalını suğurdisi elektrolik ispatını bağlısı buludu. Öydikilerini elip berip kesel körsetken de ula

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlığı uçulan, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısına alışılan karşılığımız, ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratko sılışı için abonucular terminalı

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bu sahipimizde icazetsiz tamaki setip, kanunu hılap kılsa cevapkarlıkı cezmen sürüştürülürdü diyen dilo misalini diktanlığa sunumuz. Tamaki məxsus setik ticareti tüzümü, dövlət tamaki bazarının tertibini qeyliplaşdırış, amının sağlamlığı kapalet kılış, dövlət mənfəətini qoğdaş üçün təsis kılgan mühim tüzüm. Her kandak orun ve şəxs onunı katlıq rayi kılışı şart. İcazet almay turup tamaki məxsus setiş boyumları ticareti bilen şüqulunuşu bulmaydı. Yakında İl Kazak Abdum Oblasti Korgas Şehirlik Halk Sot Mahkemesi cevapkar Leeks'nin tamaki məxsus setiş boyumlarını kanunsuz setiş dilosuğa kanun boyunca hüküm çıkardı.
2: 2023 yıl 12 ayının 19 günüden 2024 yıl 12 ayının 25 günü gücü bolgan mezgilde cevapkar Leeks payda iliş məxsidi de. Tamaki partisi etiş məxsus icazetnamesi yok ahvalda Cungo Kazakistan Korgaz Xalqara Çigra Həmkarlıq Mərkizidiki məlum baj ilinmaydıgan dukan, məlum soda saraydın Çigra sırtıdın kirgizilgən 217.081 yüellik tamaki seti bolğan. Həm dəvi işində alaqlışış, yayma içiş usulü arqılıq alaydı belgelenmegen kişilər topuğa kanunsız satqan. Bu mezgilde Leeks yana tamaki məxsus etiş boyumlarını toşuş icazatnamesi yok ahvalda tamaki məxsus etiş boyumu toşuqallığı üçün Qorğas tamaki məxsus etiş idarisi tərəfindən məmuri ceza verilgen.
1: 2025 yılı 2. ayının 24. günü Leeks kanunsuz ticaret kılış cinayeti ötküzüş gümanı bilen gün en organı tərəfindən cinayi işler boyunca toxtutup koyulgan. Keyin sot qilinğıça kepelge berilgen. 2026 yılı 4 ayının 13 günü Qorğas şehirlik Xalq Təftiş Məhkəmesi Leeksni kanunsuz ticaret kılış cinayeti bilen sot məhkəmesige ayıplegen. Cunhua Xalq Cumhuriyeti cinayi işler kanununun 225 maddesiga asasen devletning belgelemesige xilaflık kılıp tövendeki kanunsuz ticaret kılmışlarının birini sadır kılıp bazar tertibini kalaymıqallaştırganların kılmışı eğir bolganlarga 5 yıldan tövend müddetlik kabak cezası yaki tutup durup emgeke seliş cezası berilirdi. Qoşumça yaki ayrım kanunlu xilap tapavatının bir hessizden yukarı, 5 hessizden töven cerimanı koyuş cezası verilirdi. Kılmışı pevkolladı eğir bolgallığa 5 yıldan yukarı müddetli kamak cezası verilirdi. Koşumça kanunlu xilap tapavatının bir hessizden yukarı, 5 hessizden töven cerimanı koyuludu ya ki mal mülki musadır kılınırdı. Birinci, icazet almay turup, kanun memuri nizamlarda belgelengen məxsus ticaret kılınırgan, məxsus yetelidigan boyumla, ya ki elib setiş çeklenirgan başka boyumla ticareti kılgalla.
2: Ali Xalıq Sot Məhkəmisi, Ali Xalıq Təftiş Məhkəmisinin tamaka məxsus setiş boyumlarını kanunsuz işləb çıxırış, setiş qatarlıq cinay işlə delolarını becirişdə kanuni konker tədbiqlaşqı dair bir qancı məsələ toğırsızlık izahatının 3-cü maddəsiga asasən tamaka məxsus setiş boyumları kanunsuz ticareti bilən şüğullanğıcıların tövəndiki əhvallarının biri görülgənlərini cinay işlə kanununun 225-ci maddəsi də bəlgilənən qılmışı iğir dəb bekitiş gerek. Birinci, kanunsuz ticaret somisi 50 milyondan aşkan ya ki kanunga xilap tapavet somisi 20 milyondan aşkanla. İkinci, 200 min taldan artıq tamakini kanunsuz satkanla. Üçüncü, ilgiri tamakı məxsus setiş boyumlarını kanunsuz satkallıqı üçün 3 yıl işçi de şikayetimden yukarı memuri cezağı uçurgan. Yine tamakı məxsus setiş boyumlarını kanunsuz satkan hem de somisi 30 milyondan aşkanlar.
1: Qorğas şehirlik Xalq Sot Mahkemesi sot kılıp mundaq qaradı. Cevapkar Leeks devletin belgelemesige xilaplık kılıp, icazet almay turup, tamaki məxsus setiş boyumları ticaret bilen şüğulunup, bazar tertibini kalaymıqallaştırgan. Mal kımmeti 217.081 yuan bolgan. Kılmışı eğri bulup, onun kılmışının kanunsuz ticaret kılış cinayeti şekillenildi. Cevapkar Leeks tutulgandan keyin cinayet paketini aynen ihrar kılıp, öz ihtiyarlığı bilen cinayetini tunup, cezaga koşulgan, hem kanunlu xilap tapaveti ve cerimanını teşebbüs

tağ deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Münbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: radio anguçla. Hazır yakın ayıstaki gilaslar pişip üzüş mezgilgi kirdi. Şahlar kıpkızıl meyvelerge tolgan bolup, bağvallar hava uç vaktin çıgın tutup, üzüş ayırış hizmetini tertiplik kanat yaydırmakta. Has gilas kespi şu caydaki amını kırımını aşırıp, bir işiga yezi kentlerini güllendirişinin sütünü öztürüp, ünümünü aşırışa oturtki bulduğun güllendiriş motoruğa aylanmakta. Bugünkü gülün vatkanı yezi kentlerge nezarı sahipimizde, yakın ayısının arslan bağ yezisi almalık kentlerge ki, gilas üstürüş bazısı berip, gilastın molosul ilingan menzerini körüp kelimiz.
1: Almalık kentlerge gilas üstürüş bazısı da yap yeşil şah ve yopurmaklar arsıdaki kıpkızıl tok gilaslar şahlarga tolgan idi. Gilaslar mervayettek sözük bulup, meyvelerinin kuşeri etrapkı tarılıp durattı. Sayahatçılar derek arası da uyan buyan ötüşüp gilas üzgeç tetip görettik. Hoşal külke avası bilen meyvelerinin hoşeri girelişip ketken bolup, sahra hoşallıkını çökme sınamaktı idi. Sayahatçı Zorgül Ubul umundak dedi. Bu yerinin gilasları intay niyeşlik. Özüpleye gele buludu. Yine özüş hoşallıkını hez kılalayımız. Etrapının mənzirisi mu nahaydı güzel. Köpçülüknün daka kılıp, sayılı sayahat kılışını tavsiye kılımın.
0: Yeterlik, yürüklük, şu şaraiti ve ilmi perviz kılıştın faydası da bu ilgi gilasından süpte tekmi yakşı, mibiz tatlık, şekli, çıraylık bu oldu. Təminat sodu kooperatifi bilen elektronluk sodu süpüsünün yardımında seyitişi olur ki aydılıp, yeni meyveler kentten çıkmayla tez seyitildiğen bu oldu. Kent ahalarının öztürüşü önümge erişti. Setleşi kapalatgege bu oldu. Kırımlı aşırışı da ümit var bu oldu.
1: Kent ahalısı Amangül Mehmet ailesinin gilas östürvatkınığa 12 yıl boldu. O mundak dedi. Bu yıl 30 mu yerde gilas östürdük. Bir neçe ala süpetlik sort var. İlmi başkuruş ve köngül koyup perviş kılış arkalık meyvenin təmi süpti yıldın yılgı yakışı boldu. Hazır her günü 300 kilogram etrapıda gilas üzeleymen. 20 min yuandan artık setilip boldu. Setiş yolu nahayti yakşı. Kone xeridarlar telefon kılıp aldınıza gaz kıladı. Sırttın kelgen sorigerler bevasta etizgi berip setip aladı. Kirmim nahayti yakşı.
0: Ela süpetlik glasını bütün memleketli bazar tapkuzuş, bağvelerinin kırmını mokum aşırısı kapalı tıkılış üçün yakin aylık təminat sodu kooperatifi teşebbüskarlık planı küçəb setiş yollarını kena etdi. Tordu bivası körüstü mal tonuşturup setiş, zakazının bivası tarqıtış, soğuk zencirlik təksimine yetküzüş qatarlıq şekiller arqalıq rayon çekilimizini bozup taşılab, yeni üzülgən gilasının bütün memleketinin arqaysı caylırgı tez sürəti setib, hem bağvalarının setiş qiyin buluş məsəlisini həl qıldı, hem yıraqdın kəlgən istimalçılarını mu yəkən gilasının tatlıq təmini tetiş imkaniyeti iki qıldı.
1: Yakın nahiyelik təminat soda hemkarlık kooperatifi, birleşme kooperatifi, elektronluk soda işkanasının hizmetçisi Mehbube Ahmet mundaq bildirdi. Gilas setiştiki en ahırkı bir kilometrini ravallaştırış üçün biz teşebbüskarlık bilen, bağveller bilen udullaşıp, etiz başlarına çoğunkur çöküp, işlep çıkırış bilen setişini udullaştırış yollarını berpa kıldık. Ayrış, orap kaçılaş ve soğuk zencirlik toşuduk. Meyve süpitini katlı kontrol kıldık. Şunun bilen elektronluk soda süpüsüge tayınıp, bevastı körüstüp, mal tonuşturup,

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anıqıcılıq 65 mahirleri sahibimizin davranıştırmız. Hem de köpçülükke ürümcülük lisi bilen dadesi şike evlat kişinin orman qoğdaşı hikayesini sözləp verimiz.
2: Şamal orman şaqlarını sipap ötüp, bütün şəhər yeşillik pürkendi. İlgiri boran çıksa taşlar uçup yürüydüğən, hem yerini serik qum qaplıgan, ürümcü şəhri Saybağ rayonu Yaşan Teği ürümcülüklərinin 30 netçi yıllık çın duruşu və əcər sın duruşu bilən qaqaslıqdan qutulub, güzəl tüskü kirdi.
1: Atlı boğular mürüsüzü kötürüb yüdüb taş, yoçuklar da yeşillik bərpa qılıştın. Balılar pen texnikini qələm qılıb, birən dar tağ ormalarını sızıb çıxıqca, bürcüb atı balı küç olab, bir şəhərgi atlanıb, qaqas tağının şəhərinin yeşil öpkisigə, Qum boranını məyin şamal quşlarının sayırışı aylandırdı.
2: 30 netçi yıl ilgiri bu yer ürümçiliklərinin xatırsıdaki yavmo şən idi. Şamal çıxsa taşlar uçub getirdi. Tuprak katlımının nepislikidin bir tal uruqnı mı yoşurğılı bulmaydı. Hatta yava ot çöplərimi bu yerdə qədimini toxtutuşunu ixalımaydı.
1: Özgürüş, qılın qadaq basqan qollardın başlandı. 1996-лі Saybağ rayonu Qaqas tağını kökertişinin burğusunu çaldı. Yol açılgan maşina, suğurduğan su, yıltız, tartkuzduğan munbet tıprak bulmağaçka, bağ ormançılar en adi 3 nersini yüdüp Qaqas tağının yeşillik talep kıldı. Topunu yüdüp takı ilip çıkanda bir halt topa 10 kilogramdan aşattı. Tik davandı minış intayın tezki toktaydı. Mürüsü besilip Qeyniq qızıl qan izleri peyda buladdi. Tər taş parçaları arsığı tamçılab, közünü yumub açqıca, sıq şamaldı parğa aylınıp gitətdi. Sonu yudub taq çıqqanda qolda mörülü kötürüb, tiktavanda put qolunu tən işqı saladdi.

Yakında 2026 yıllık Dünya Aklı İktidarlı Kesipler Körgezmesi Devlet Körgezm Merkezi Tianjin'de resmi başlandı. Bu növetli körgezmede aklı iktidar arkalık dünyanın keziş, kelgüsüge kuvvet koşuş baş temi kılıngan bulup, aklı iktidar pen teknik sahasındaki 740'tan artık noktalı karhanı toplandı. Bütün memleketki nazar salsak, süni aklı iktidar, çoğun sağlık melumat, ners doğru vekillikideki yeni bir evlat uçur teknikisi, yezgilik işlep çıkış şekli bilen yezlerden terakiyat endisini çoğun kayta yaratmakta. Bir meydan aklı iktidar katlı yığın yez kentlerini umumüzlük güllendirişke, coşkun akıl kuvvet koşmakta. Her nöbetlik dünya aklı iktidar yığını ve aklı iktidarlı kesipler körgezmesi nazar salsak, aklı iktidarlı yezi iyilik baştan ahır bir daimlik karılma bulup, bu gül üstüge gül keltürüş olmasın belki başka künç

kendi yerden beriş hesaplandı. Akıl yezi ilgiliki yerini kim teriş tek çoğunkur katlamlı kıyınçlıktan ünümlük hel kılıp, yezgilik baylıkların yukur ünümlük delcayda paydalanışını işe karşırıp, yezlardaki birinci, ikinci, üçüncü kesbinin yukurma terakiyatı türkü buludu. Akli iktidarlı kesbler körgezmesi de korulgan supular özek, hesaplaş usulü, senzor, maşina adam katarlık tekniklerini yezi ilgiliki de işlep çıkırıştın burunki, işlep çıkırışt devamdaki, işlep çıkırıştın kinki her kaysa halklar bilen delcayda ulaştırıp, tekniğinin toprakta hakiki yıl startıp, bir sürüşünü işe aşırdı. Soğut Sanat Bankisi Şincan Şöbü Bankisi Devletin Yezi Kentlerini Güllendiriş Strategiyesi Pahalı Avaz Koşup, Rum'i Kerzi, Şeksi İnavetlik İstimal Kerzini Kılıp, Nahiye Rayonu Ahalarının İstimal İhtiyacını Delcaydı Udullaştırıp, Nahiye Rayonu'ndaki Bazarlarını Calandırışka Pulu Muamili Kuvvet Koştı. Bu yıl 4. ayının ahırıca bu mesulat arkalık Nahiye Rayonu'nda cemi 1 milyar 540 milyon yuan kerzi tarıklılıp, 15 bin muamil dargı münazmet kılındı. Tarıkçı sonrası Bolturko okşaş mezgildikinin 104% açtı. Nahiye yezi rayonlardaki muamildarlar topuğa 2 milyar 459 milyon yuan inavetlik kariz berilip Nahiye rayonu istimal derecesini özdürüş ve işki ihtiyacını aşırıştı ünümlük kolladı. Kelgüsü de Soğut Sanat Bankisi, Şincan Şöbü Bankisi, Şehzler İstimal Kariz Umumi Menfettarlık Mulazımetini Sizil Yakşı işlep, Nahiye Rayonu Mildarlar Mulazımetinin Kaplaş Dairesini özlüksüz kena ettip, Maliye Kariz Üsüm Yardımı Siyaseti hem türlük halkı nefret güzüş faaliyetlerinin emel ilişkiye hakiki kapalı kılıp, Nahiye Rayonu işki ihtiyaç bazarının yoşurun küçünü kuzgutup, yokur sübetlik pul muamili mulazımeti arkalık yezi kentlerini umumüzlük güllendirişke küç koşuyordu.

Hörmetli radyo anlıkçılı, Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın münvet tuprak programımızı bu yeçenle çişberdik. Anlığınınla rahmet, ətki münvet tuprak programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki tekimi köp sərxil hekayeler davamlıq diktinlerde buluduk.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Bugün 2026 yılı 6. ayının 16. günü, Seyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberle programımızını başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa ben Zumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asasi mezmuni tövendikçe. İzdiniş jurnalida Başoji Şi Jinpingning muarif, pen texnika, ixtisosliklar taraqqiyotini bir gavdalashtirib ilgari surayli mavzuliq muhim maqolasi e'lon qilindi. Xalq turmushini davomli yaxshilab puxralarga baxtiyor taylik. Li Chang Guoyanning 20-chi qitimliq maxsus temiliq o'g'inishiga riyosatchilik qildi. Mamlakatlik partiya qurilishi xizmati suhbat yig'ini Beijingda ochildi. Sayichi qatnashdi hamda so'z qildi. Li Shi qatnashdi. Merkezi Komite Teşkilat Bölümü 1. İyul'dan burun ziyaret kılış, hal soraş pahaliyetini kanıt yaydırışkı işildiş üçün merkezgi vakalatan başkurduğun partiya bedel puludun 427

0: 6 milyon yuan ajratdi. İran-Amerika tushunish əslatmasının qısmən modelləri icra qılınışqı başladı. İranın nurgun paraxotları Amerika Deniz Üsti Qamal rayonudun uğuşluq ötdi. Hörmətli radio anlıqçılar tövəndə deyiqtanla xəbərlərimizin təfsili məzmullardı bolsun.
1: Stansımız xəbəri. İzdiniş jurnalının 6 ayının 16 günüdeki 12 sanıda Jungo Kompartiyası Merkezi Komitetinin başşucisi, Dövlet Reisi, Merkezi Harbi Komitetinin Reisi Xi Jinping'nin Maarif, Pen, Teknika, İktisaslıkla Terakkiyatını bir gevdileştirip ilgiri süreyli mavzuluk muhim makalısı ilan kılındı. Bu başşuci Xi Jinping'nin 2013 yılı 13 aydın 2026 yılı 4 aygıcı bolgan mezgildeki alakadar muhim bayallarının kıskartılması. Makalede bununla tekitlendi. Maarif, pen, teknika, iktisaslıkla sosyalistik zamanıvilaşkan devletini umumüzlük kuruşunun ulluk stratejiyelik tiriki. Maarif küçük devleti, pen teknik küçük devleti, iktisaslıkla küçük devleti kuruş işki birdeklikke ve öz ara tireklikke ige. Sistemi karşını küçeytip, maarifini aldın terakki kıldırış. Pen teknikida özüge tayinip kudret tepiş. İktisaslıklarını yetekleş arkalık türtke boluştu çin turup, maarif, pen teknika, iktisaslıkla tüzülme mekanizmini bir gevdileştiriş ıslahatını bir tutaş pilallap ilgiri sürüp, devletini pen maarif arkalık güllendiriş stratejiyesi, iktisaslıkla arkalık devletini kudret taptırış stratejiyesi, yenilik yaratış arkalık terakkiyatkı türtke boluş stratejiyesinin ünümlük hem türtke boluşunu işkaşırıp, yukur süpetlik terakkiyatkı türtke boludugan əsiləb iş ünümünü şekillendiriş gerek. Makalede mındık tep görüstüldü. Maarifnin pen teknika ve iktisaslıklağı bolgan tereklik rolunu küçeytiş gerek. Pen teknikide yenilik yaratış bilen iktisaslıklağını yetiştiriş bir-birge terek boludugan, pellanın yukur süpetlik terakkiyatı türtke boludugan ünümlük mekanizmini berpa kılıp, Ali Maarif'nin uğurlaştırılışını elalaştırıp, Ali Mekteplerinin ıslahatı ve terakkiyatını türgü ayırıp ilgiri sürüp, Kespi Maarif, Ali Maarif, davamlaşma Maarif'ni bir tutaş pilallap, terbiyeleş usulü de yenilik yaratıp, yenilik yaratışçan, ıksaslıklarının üsbitilişigi paydalık adem terbiyeleş muhitini tırışıp şekillendiriş gerek. Makalede mındak tep görüstüldü. Umumüzlük yenilik yaratışını kollaydıgan tüzülme mekanizmini berpa kılıp, devlet yenilik yaratış sistemisinin umumi ünümünü östürüş gerek. Partiya Merkezi Komitetinin pen teknik hizmetige bir tutaş rehberlik kılış tüzülmesini mükemmelleştirip, devletinin pen tetkikat aparatları, yukur seviyelik tetkikat tipideki ali mektepler, pen teknik başlamçı karhanılarının uğurunu ve uğurlaştırılışını elalaştırıp, türlük yenilik yaratış sobikitlerinin hayati küçünü urgutup, ul tetkikatını küçeytiş, deslepki yenilik yaratış iktidarını östürüşke devamlı küş çıkırıp, açkuşluk yadroluk teknika, aldıngı Katar'daki teknikalarda 5 asıl kılıç cihette ötkel gücüm kılıçını çin tutuş gerek. Makalede mındak tep görüstüldü. Kölümü zor, kurulması muhafık, yukur sapalık, yenilik yaratışçan ıksasıkla koşuğununu terbiyelep yetiştirişini tezletiş gerek. İktisaslıklarını yetiştiriş bilen iktisadi ictimai terakkiyat ihtiyacını maslaştırış mekanizmini mükemmelleştirip, devletinin stratejiyelik iktisaslıkla küçüğüne tez berpa kılıp, ul tetkikat iktisaslıkla koşuğununu zoraytıp, yaş pen teknik iktisaslıklarının üsüp yetilişi, terakki kılışını ilgiri sürüp, yenilik yaratışka ilham berdiğen, mağlubiyetke ken korsaklık bilen muameli kılıdığan yaş keyfiyat yaratış gerek.
0: Ustansımız xabri. Başuji Xi Jinping mundaq tap körsatdi. Jongucu zamanıvilaştırışta xalıq turmuşu həmmidin muhim. Partiya və hökumətnin barlı xizmətleri puxralanın

0: ortak gövdünü müstehkemle yana musafiye atılmaydı.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, emdi ortak gövdünü müstehkemle cesaret bilen yana musafiye atılmaydı seyipimizle başlayımız. Karmay şehrinin Cafu mahallesi de her kaysı milletler bir aile kişilerdek yaşamakta. Yakında muhbir Şincan Karmay şehri Cafu mahallesi gibi erip, rengaren arzu çaplaklarının arzu temiga katma kat çaplangallıkı. Varaklarga ıllık sözlerinin yazılgallıkını gördü. Onunga tevellikteki balılarının sap arzusu mücessemlengen idi. Bu arzula okuluplu kalmastın, tehimi muhimi estaidil inkas kaytırıldı. Şu caydaki pidayla, Irak'taki Ali Mektep'le ve her derecelik ictimai teşkilatla besbeste tağ deryalardan halkıp mehri şefkat yetküzdü. Küçükkini arzu çaplakları her millet ammısının yaş küllerini ortak perviş kılışığa türtkü boldu. Cafu mahallesi Karmay şehri Yinxı yolu kotsığı caylaşkan bulup, 2016 yılı 4. ayda kurulgan. Tevelliki de hazır 1646 aylı babulup, Hanzu, Uyghur, Kazak Katarlık 15 milletini öz işçiki aludu. Mahallede köşmü nopos köp bulup, köpüncisi Hınan ve Kaşgar, Xotan Katarlık caylardan kelgen. Her millet ammisi koşunu bulup, yakşı hemra bulup ötüdü. Asas katlamlı idar kılışını inçkileştiriş tedbirgi taynış arkalık, her millet ahalisi öz ara yardemleşip, kalp ve küşünü mücessemlep, kündülük turmuşta arlışış, almaştırış, yuğurluş devamı da koşnula inak ötüdüğen, billi yaşap, ortak güllünü dığan milletle itibaklıkı kartinisini sızıp çıktı. Yakın kıladın bu yan Cafu mahallesi, Cunha milleti ortak gevdisi yanını müstehkemleş hizmeti asası liniyesini çin közlep, Cafu koltuğu, kerindaşlık makani, asas katlamlı idare kılış markasını yaratıp, 5 kalıp koltuğu mülazimet başkuruş yeni endizisini yolu koydu. Tevellikteki köşme noposlarını emin oltraklaştırış, hizmet izdep işki uğurluşuş, balılarını havalilik bekiş, medeniyet, maarif, psikik cihetin yetekleş katarlık, aldırgan, kinalgan, gem kılgan, tekazza bolgan meselelerini çördüyen halda, baylık ne del cahide tutaştırış, nişallık del cahide emeliyleştiriş tedbirlerini kullanıp, halk turmuşu mülazimetideki aciz halkılarını devamlı toluklap, rayon halkıgan köşmü noposla öz ara yugurlup billi yaşaydıgan, köp millet kol tutuşup ten berpa kılıdıgan, ten idare kılıdıgan, ten behriman boludıgan, asasi katlamlı idare kılışının özgeçi yolu üstüde izlenip, karmaygı kelip işlevatkan başkı yurtluk ammini makallışıp yıldız tartış, igilik tikleş arzusunu işka aşırış imkaniyetigi iyi kıldı. Mahallede 23 kvadrat metreden 59 kvadrat metre geçi bolgan elnep ammivi icar üyü selindi. Aylık icarısı 276 yuandın 826 yuan geçi bekitildi. İcari hakkı etraftaki bazarlaşkan öy menbesinin 50%'ki yakın töven bulup, her millet ammısının öy çıkımı besimini önümlük yenikletti. Şunun bilen bile 15 minutluk halkı kolaylık turmuş çemberki berpa kılınıp, okuş üyü, usul zali, dala meydani katarlık bir türküm ammivi yürüyüşlük sorulla hazırlanıp, amminin boş vakitlerdeki turmuşu beytilip, inak billi ötüdüğen kündülük turmuşta her milletten bolgan koşnula arsıdaki dostluk çonkurlaştırıldı. Mehale mevkani işkorlaştırışını mukimlaştırış, kırın aşırış kütürtke boluşun ibaret halık turmuşu nişanıga karıtıp, rahat koltuk taynış arkalık terakkiyat kuvvetini urgutti. İşli güçle ötüne teklif kılıç uçurlarını daimlik yollap, 30'dan artık ahalının yakın etrafta iş koruluşu yardım verdi. Yine grim kılıç, tatlık türün pişiriş katarlık tekniki maharatı bu içe terbiyeleşini kanat yaydırıp, ahalilerinin öner ögünüp, kirimni oshirish yo'llarini kengaytirishga yordam berdi. Tavallikdagi kashlik bozorda har millatdan bo'lgan yoymi egillari o'zaro yordamlashib, xaridorlarni o'zaro tanishtirib, yaqin atrofda ish o'rni izlash, sistemalik mahorat o'rganish, qo'l tutishib, kirimni oshirish ustida izlanadigan yaxshi vaziyatni shakllantirdi. Jafu mahallasi partiya yechaykisining shujisi Yang Teng mundaq dedi. Aholilarni o'z oilamiz, do'stlarimiz deb bilib, ularning kundalik turmushidagi cho'ng kichik ishlarini hal qilib beramiz. Mushunda qilgandilar, har qaysi joylardan kelgan har millat ommasi bu yerda bexatarlik tuyg'usi, baxt tuyg'usi, tavallik tuyg'usiga erishib, qarmayni haqiqiy turda o'zining ikkinchi yurti deb qaraydigan bo'ladi.
2: Hurmatli radio tinglovchilar, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining Sanji Xuyuzu avtonom oblasti xalq turmushi qurilishini el rayiga teximi yaqinlashtirdi. Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni Sanji Xuyuzu avtonom oblasti Jimsar noyilik 4-chi boshlang'ich maktabda keskan beton yotqizgan ovozning turib ko'tarilib, turib pasayishi bilan bir binoning 3 qavatli ramka qurilmasi borgan sari egizlidi. Bu universal o'qitish binosining umumiy qurilish ko'lami 6500 kvadrat metr keladi. 23 million 298 900 yuan mablag' sarflandi. Qurilish naq maydonida ishchilar tom qo'purish, qilib qo'yish, qurilma to'rigini mustahkamlash bilan aldirash bo'lib, jiddiy tartiblik manzara namoyon bo'ldi. Butun kunlik tuzumdagi bu yotoqlik maktab 2015 yili qurilgan. Ilgari uzoq muddat iqtidor uyi yetishmaslik, o'qitish bo'shlig'i cheklimiga uchrash qatorliq masalalarga duch kelgan bo'lib, sapa ma'rifining taraqqiyoti bilan davlat darajalik majburiyat ma'rifining a'lo sifatlik takshi bo'lishini tekshirib o'tkazib olish talabini qondirolmagan edi. 2025 yili 1 ayda bu tur Jimsar noyili xalq qurultiyida 167 xalq qurultiyi vakilining to'liq ovoz bilan ma'qullashidan o'tib, yillik xalq turmushi amaliy ishlari qatoriga kirgizilib, shu yili 5 ayda rasmiy ish boshlangan edi. 2026 yili 8 ayda putib ishga kirishtiriladi. Xalq turmushi el rayiga chetiladi. El rayi xalqning kuchini mujassamlaydi. Yaqin qiladim buyon Sanji Xuyuzu avtonom oblastlik xalq qurultiyi doimiy komiteti xalq markaz qilingan taraqqiyot ideyasini cho'nqur amaliyotda ko'rsatib, xalq turmushiga doir cho'ng amaliy ish turlarida xalq qurultiyi vakillari ovoz berish tizimini umumyuzlik yo'lga qo'yib, tizimlashtirish, qilablashtirish, tartib

Hürmetlik radyo anıgıcılar yakışımızla her millet halkının nadırına müzikler bilen hizmetine için yana hazır bulduk. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sanat sahnesi programısını yaktırıp anlaşılan ümit kılımız, ben Ferhat Ömer. Kadirli dostlar, bugünkü programımızda Tunci Red namlı nakış bilen başlayımız.

Kadirlik Dostlar programımızın davranıştırımız. Hem de Moğol çınakçılarının kemal aramalarını sunuduğumuz Söyümlük Sen namlık nakşa.

0: 해라 잠난 들을랴.
1: Şingşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur, yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, Kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şingşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoğur ya ki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88

0: tushundirishidan ko'rib oling. Askartish. Dorini dorining tushundirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shengshitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi epimedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmasi, guji yasalmasi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bal putelib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun tüşendirişüden körü bilin. Əskertiş, doğrini doğrunun tüşendirişi ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Məslahat soraş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Tianjin rayonining yadroliq bo'liki Longchuan ko'chasiga selindigan ko'p qavatlik binodagi 95 kvadrat metrdan 155 kvadrat metrgacha bo'lgan uylar sotiladi. Binoning orliq keng, kun nuri yaxshi tushadi. Ommaviy ko'lami kichik, foydalanishga bo'lgan ko'lami cho'ng. Sherdun Guldagi mehmonsaroy Tianjin 1-chi nomerliq turalg'u rayoniga makonlashdi. Tianjin 1-chi nomerliq turalg'usining uy sotish qiziq liniyasi 0991-556-9999. Shenjiang Yuhao Uyjay Cheklik Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyiliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bu səhibimizdə davalanışqa alaqadar xəbər deyiqtınladı buludu. Yıqınqı yılladın bu yan Şencan davalanış suğurdisi, şəxsi istiot arqılıq xalqı qolaylıq yaratış mülazımıdını özlüksüz əlalaşdırdı. Hazır puxrala ən köp işildədiğən ıqtidar davalanış suğurdisi qeyrindaşlıq mihri istiotdi. Ölk işçidə ailə ortaq mənpəətliniş. Nurgun kişi qaldıq somini ortaq işlətkili bulamdı. Kimge mas keledu, kandak acıdu digendek meselelerini asalla arlaştırıydıdu. Biz bugün bu iki türlük iktidarının rolü, şiltiş usulü ve yadroluk paydasını amabap düşendirip, davalını suğurdisi hukuk menfaatınızdan yakşı paydalanışınız, doğru paydalanışınızga yardım verimiz. Birinci, davalını suğurdisi qeyrindaşlık mihri istiyordu, başkalağı vakalten sağlamlık kodunu körüstüp çıkım kıladu. Vakalten becerişke kolaylık bulup, kaldık somunu ortak işletkili bulmaydı. Birinci, qeyrindaşlık mihri istiyordu degen neme? Davalını suğurdisi qeyrindaşlık mihri istiyordu nokul vakalten beceriş kuralı bulup, meblağ yötkeş ya ki kaldık somudun ortak paydalanış iktidarı yok. Bu asaslıqı yaşanğalla, balıla ve aqli iktidarlıq yan telefon işiltişini bilmeydiğen kişilerinin davalanış, doğru seti valganda meşgulat kılanmaslıq ya ki kartını unutup geliş meselesini hal kıladı. İkinci, kandak işletidu. İçilgan denkin suğurduğa katnaş kucu özünün yan telefonuğa ata anısı, jorısı, perzantlar katarlıq bivası tukallarının davalını suğurdisi elektrolluk ispatını bağlısı buludu. Öydikilerini ilip berip, kesel körsetkende ulanın əməli davalını suğurdu kartısını ilip yürmey, yan telefonunuz arqılıq ular üçün davalını suğurdu numarını körüstüp, numar iliş, davalınış, doğru seti viliş, xıracetini rastiyot kılış qatarlıq məşğulatlarını tamamlayalaysız. Şunan bilen bilen aildikilerinin davalını suğurdisi haqqı tapışırış və acıot kılış təpsilatını sürüştürəlaysız. İçiş usulü. Veyşin küçük programısı arqılıq Dövlət Davalanış Suğurtisi Mülazimət Supisini izdəb, ya ki Dövlət Davalanış Suğurtisi Mülazimət Supisi əbçisini bivastı çüşürüb çəkkəndin kin, qeyrindaşlıq mihri istiyoti məşğulat beti gəkirimiz. Birinci, asası hesabat numarı iqisinin çırayını pərqləndürüb ailə əzalarını qoşuş. İkinci, ailə əzalarını qoşuş uxturuşini oquş və onunqa qoşuluş. Üçüncü, bağlaşqı tegişlik ailə əzalarının uçurunu toldurup, təkşürüş materialını yollaş, yəni nopus dəbdiri, kimlik, tuğuluş ispatının birini tallaş. Tötinci, şəxsi vədinamiga imza qoyub, qozğıtışqa hoquq bərgəndin kiyin muvapaqiyyətlik bağlıqlı buludu. İşiltiş orini, hər qandaq bekitilgən doktorxana, doğruxanılada yan telefon arqılıq, ailesidikilerinin davalını suğurdisi numarını yötkep çıkıp, hizmetçi hadımla savma kılıp, hesabat kılsılı buludu. Üçüncü, kandak paydısı var. Vakaltın beceriş kolaylık. Ailedikilerinin emeli kartısını elip yürümüsü mü buludu? Bir yan telefon bilen hemisini halkılıklı buludu. Memleket boyunca ortak işiltiladı. Bütün memleket dairesi de savma kılıp işiltişki buludu. Müstakil bir hatar. Kimnin davalını suğurdisi numarı bolsa, şunun pulunu tutup kalıdı, ya ki özü pul çıkarıdı. Sizden davalını suğurdisi kaldıq somunuzunu işletmeydi. İkinci, ölkü işçide ailedikile ortak menfaatliniş. Şencan işçide işçi hizmetçilerinin davalını suğurdisi şəxsi istiyot kaldıqı ortak işiltiladı. Birinci, ölkü işçide ailedikile ortak menfaatliniş digen nime? Ölkü işçide ailedikile ortak menfaatliniş, Şincan'ın öz cahidiki meblağdın ortak paydalanış iktidarı bulup, pekat Şincan'daki davalını suğurtısıqa katnaşkan işçi hizmetçiler bilenli çeklenidu. Eğer suğurtıqa katnaşkan işçi hizmetçilerinin davalını suğurtısı şəxsi istiyotada kaldıq bulsa, jorisi, ata anısı, perzentleri, bovu mumisi, nevrilleri katarlıq uruq tuqalarga hukuk berip, ulanı suğurtuğa katkı işiltidigini şəxslə özü töləydiğen bir kısım məbləğ bulup,

Yazda terinin pürülgen yerge ter yığılıp qilip, zembruqla asalı köpeyip, tatılaş tosqını buzıp etidi. Uruş peyda qılğan silkiniş, gıdıqlışı, kiçişiş sezimi signalini vaqtınca yipip durdu. Şunun bilen bilen kısmen kan aylanışını ilgiri sürüp, kereksiz maddalarının metabolizmini tezildidi. Konkret meşgulatı alkanını tüz tutup, beş parmağını cüplep, alkan bilen kiçişkan orunğa tik urup beriş. Qitim sani sekundiga 2-3 qitim bolsa buludu. Urup bolğandan keyin kızıq suda yuyunmaslıq kerek. Bir qabat luganşi yuyuş suyuqlığı sürkisi buludu. Bugün bedeniniz kiçişsa tırnıqınız bilen tatılıman. Urup berişke özgertin. Urup bersiniz kiçişmaydı. Teriniz mu zahmilenmaydı. Hürmetli radio anlıqıcılar, emdi hava raydı məlumat anladımız. Ürümçide hava uçuk bulup kim bulutlanıdı. Temperatura 23-34 Celsiya gradus qıca. Altayda azraq yamğur yağıdı. Temperatura 19-33 Celsiya gradus qıca. Çöçekte hava bulutluq. Temperatura 19-35 Celsiya gradus qıca. Gülcide hava bulutluq bulup kim azraq yamğur yağıdı. Temperatura 18-35 Celsiya gradus qıca. Bortalada hava bulutluq bulup, keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 21-35 Celsiya gradus qıca. Qarmayda otırhal yağmur yağdı. Temperatura 24-38 Celsiya gradus qıca. Koytında hava bulutluq. Temperatura 25-37 Celsiya gradus qıca. Şihanzıda hava tutuq. Temperatura 24-37 Celsiya gradus qıca. Sancıda hava uçuk bulup kiyin bulutlanıdı. Temperatura 21-37 Celsiya gradus qıca. Kumulda hava bulutluk bulup kiyin içilidi. Temperatura 23-38 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava bulutluk. Temperatura 29-44 Celsiya gradus qıca. Korlada hava bulutluk. Temperatura 22-35 Celsiya gradus qıca. Aksu'da hava bulutluk bulup kiyin azraq yamğur yağdı. Temperatura 20-35 Celsiya gradus qıca. Atış'da hava uçuk. Temperatura 20-35 Celsiya gradus qıca. Kaşkar'da azraq yamğur yağdı. Temperatura 20-35 Celsiya gradus qıca. Xotan'da hava uçuk bulup kiyin bulutlanıdı. Temperatura 19-31 Celsiya gradus qıca. Ürümçide hava uçuk bulup kiyin bulutlanıdı. Temperatura 23-34 Celsiya gradus qıca. Hava raydı məlumat anlattıq.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yakışımızdılar. Bugünkü Tianshan Yaoshuan paravallıq boyunca setiviliş programısını anlaşılanı karşılımız, mən Riyasatçı Hamida Qiyun. Programımızda radyo anlıqıcılarımızda, memleketimizde istimalçıların kızgın alqışıqı erişken, Altay'dan keltürülgen süpətlik məhsulat, Qanas markasıdaki organik tögüsti talqınını tavsiye kılalıqalıqımızdan ait xursanımız, biz bugünkü programımızda Nigara'ni təklif kıldıq. Nigara radyo anlıqıcılarımızda Qanas markasıdaki organik süti, organik tögüsti talqını haqıda çönçü berudu. Radyo anlıqıcılarımızdan programımızın astayırlıq plan anlaşını kızın karşalımız. Nigara, yaxşımsız?
1: Yaxşımsız.
0: Programımız qatnaşqınızdan qarşalımız.
1: Rahmat. Riyasat, yaxşımsız. Radio oğlanıqçılar, dostlar, yaxşımsızlar. Mən Altay Qanas sütçülüğüdən Nigara bolaman. Köpçülük bəlkim Altay Qanas sütçülüğünü şundaqla Qanas, Qom, Köktoqay qatarlıq jaylanı anlap baqqan bolışı mümkin. Altayının güzel tağ daryaları Altaylıqlarını şundaqla top-top çarvalarını ozuqlandırıp gelmekte. Bugün Altay Qanas sütçülüğünün organik tögüs talqını köpçülükke tavsiye qılğanlığımdan nait xursam mən.
0: Demisimo her yazda biz şu Altay'ını bir sayahat qilishni tolim arzu qilamiz. Çünkü havası sap, manzarası güzel. Onun başka mahsulotlarini naydi tabii, organik deb qaraymiz. Demek hem de bizning bugünkü mushu programımızda tavsiye qilinayotgan mahsulot model Altay qanat sütchiligininki organik tögüsti talqini shunaqa. Hem de mushu haqida bir azroq tushunchi bergan bo'lsak, mushu tögüsti talqini haqida.
1: Bo'ladi. Köpçülükü məlum Altay şimali kənglik 47 gradus, yəni dünya itiraf qılğan süt işləb çıxırışdiki altın bəlbaqı caylaşqan. Bu yerdə tögülər yaylı tipi qılğan bulub, təbii ot çöplərini ozuqluq qılıdı, onundan sırıt, yəni müş içilığını bolsa, qarlıq tağdın iqib çüşkən sulan içidi. Onlarının sütü hiç qandaq bulğunuş quçurmağan, sap, təbii isil məhsulat hesablındı. Qana sütçülükünün yaylıqı organik, süt mənbəsi organik, pişiqlap işləş cəriyan organik. Bu üç çoğun organik bizdən alaylı kimize. Bunların hamısı hükümetten münasibetlik organlarından itiraf kılıştığını ötken. Məhsulatlarımızda saxtılıqdan saxlanış kodi, mənbəni sürüştürüş kodi çürülgən, şundaqla itiraf namısımı şünçilik tuluq.
0: Demek bir yerde 3 organik çıxdı şundaqı.
1: Doğru.
0: Yaylıqı organik, süt mənbəsi organik, pişiqla pişləş cəryani organik.
1: Doğru.
0: Demek bu məhsulat bütünləyi organik, təbii məhsulat deyən gəbə. 3 organik məhsulatınki itiraf namısını düşündürdü. Hem de Muşu Qanas markasıdaki organik tögüsti, hem de adetteki tögüsti bulmasından belki Muşu'ndak alaydı salahiyetkiye sap tögüstiken, şundak mı?
1: Doğru. Şundak, hem de Qanas markasıdaki organik tögüsti talqın tərkibi de adam bendigi zörür bulgan 18 xil aksıl, vitamin A, vitamin E, vitamin C qatarlıqlar var. Onun sırt yana kalisi, magni, sinik, silin qatarlıqlar. Onun başqa yana tögüs talqında, yana adam bədniki zörür bolğan 18 xil amino kislatası bar bulub, bir qutu tögüs talqınığa 36 xil ozuqluq mücəssəmlənən. Şu səbəbli Şincanın tögüsti qısqığın 10 yılda məmlikdimizki yaşanqallar, ballarının yaxdırıb istimal qılışıqı erişkən, ozuqluq tərkibi qancı mol bolsa, bədəngi şünç paydası zor buldu, deyən manın muşundaq alaylıqı bar.
0: Ha, deyiniz bu içi boğanda hem de bu tögüsti hakikaten bir güher. Şunaqı, adamki nait paydalıq boğan organik aldı ki, hakiki tögüsti. Onda xısamışı programımızda radyo anlıqçılarımızdan da qandaq bir paravallıqlardan bəhirman qıldıken siz? Anla baqqan bozaq.
1: Buludu, əlbəttə buludu. Riyasetçi hem de radyo anlıqçılar, süpətlik məsulatın köpçülük ortaq bəhirman buluş gerek. Şunu mən bugün köpçülükni oğuz sütü basıqçıdı ki, sap tögüsti de titip yakışıqı təklif qılımən.
0: Oğuz sütü basqıçıdaki ya.
1: Doğru.
0: Onda olsam muşu bir oğuz sütü basqıçıdaki muş sap tögüsü taqıdı bir eniqlim berip ötken bolsunuz ha?
1: Buludu. Amda muşu adatta yeni tuğulgan botlaq anısının sütünü emip bulanmaydı. Şuan biz adatta yengan botlaqlap 7-ci gündən başlap sağımız. Bu vaqtiki tögüsünün ozuq tərkibi bir qadar yuqur buludu. 8 aydın gen ozuqlu qımıtı anca yuqur bulmaydı. Şuna yengan botlaqlap uzaq otmayla seğilgan sütünü biz oğuz sütü məzgildiki tögüsünü edip ataymız. Bugün köpçilik tavsiye kıldığınım oğuz sütü məzgildiki tögüsünün pişiqlap işlengen tögüs talqını. Bu uçurlar tögüs talqınımızdan məsulatımızdan qutusuda iniq əskertilgen. Bizden bir qutu tögüs talqınımız 300 gram bulup bahası 598 yen.
0: Demek bugün köpçilikni her bir kutusunun bahası 598 yuan boğan tök üstü talqınını haqsız tetip yakışık təklif kılsız. Şunaq mı?
1: Doğru. Altay qanasçılığı her kutusunun aslı bahası 598 yuan. Bir grupa alt kutusunun bahası 3588 yuan boğan tök üstü talqınını bugün 20 gram tök üstü talqını kaçılanan 2 xaltı tetim boğulğunu koşup 996 yuanlık itibar bağda radio anlıqıcılarına sunumuz. Siz aval 2 xaltı tetim boğulğunu tetip bolu diken bizge yarı deyi dap qarısınız, məhsulatını devamlı qısmal qılsınız boludu. Navada siz yarmay qalsa, aylığınız kilak yarmay qalsa, məhsulatını bir bon çıxım qılmayla qaytırvəsiniz boludu.
0: Nayt yaxşı paliyyatının məzmunu ya. Onda olsa, nigara bir anlıqıcımızdan telefonu kırıp da, telefonunu bir qobul qılıb alaylı.
1: Boludu.
0: Yaxşım siz telefonunuz olan dey. Qeynin sözlə.
2: Üstü talqında işki aldım. Başta bir işki isken, burada bir işki istemeyin ağzını üst kutuba. Ama bunun ki önüme hakikaten yakışken, anda bundan meslatı diyarımız bek çıkıyor. O mındak payıdı kıldı, ben mındak payıdı kıldı. Ben de eğrilik zık kisli var çok. Zık kisliğine şu bir işte tükürdüğün sütte payıdı kıldıken. Ben içip de şu tükürdüğün sütünün şöyle zık kisliğe payıdı kıldıken şunu da hiç kıldım.
0: Zık kisliğiniz gel yakışlan dediğin gibi
2: ha? Ha, zık kisliğin yakışlandı. Eğer zık kisliğin bu tükürdüğün sütte yakışlanırsa
0: da olsa. Demek bu anlıqıcımızın ayıtı yakışı payda kıptı o, he? Hem de bu məksulatını, yani şu tögüstü talqının kaçan seti vağandınız?
2: Tögüstü talqının seti vağılı 20 gün açtı.
1: 20 gün açtı.
0: Onda hızlı ne göre muşu anlıqıcımızın hem de muşu payda kılışıdaki sebepini bir tunuşturup ötken bozsunuz, he?
1: Olamda, bayatın egendek biz muşu tögüstü talqının tərkibi de 36 yıl ozuq tərkibi oğaşqa bayatın bu akımız degendek. Müşü zıqqı dayımız, onun iki nər xılmış bədəni, andı bir yədi bək yılıqı artıq işləb kəsək mi olmaydı? Ləkin, müş bədəngi üçüncülük payda qıldı. Kiçikdən tatıb çoğucə bir aile kişilər istimal qısı buldu. Ərayaldab armaydı. Əmdə bu tağımız 20 gün aldı sitibabdı. Maqıdım yəni bir paliyyət qıldı oqqaran. Paliyyətimiz, yəni müşü 996 yən xəcləplam, əsli bazı 3588 yən boğan bir qrupa 6 qutu ögüstü Sitvasınız, işki xalta tetim bolğunu yaxsız qoşup berimiz. Onundan sırt çıqıraq sitv olay mağın payıdı qıldı dap oylısınız. 1992 yuenge işki grupa, yani 12 kuta tögüs talqın sitvasınız, 5 xalta tetim bolğunu beri vatimiz. Onundan sırt uyquğunuzdan yaxşılaydıgan 199 yuen qamit etki uyuq

0: سویی
1: شینجانن سپتلیک محصولاتلری تیانشان یوشونده
0: تیانشانن شیرین قار سویینی تتبیقشنی اویلامسیز
1: یپک یولیدیکی مین یللیک هنرون روحی اوستیده ایزدنیشلیک هالامسیز
0: بولار زمیننن شفائیتی یللیک قویاش نورینین حرارتی
1: قلتاقلاردن حزر ایلب حقیقسینی تاپایدیسینیز تیانشان یوشونی تاللان اصل محصولاتلا شینجاندا
2: Vətən çaqırmaqda. Tianşanın cənubi və şimalıdiki sansızlıqan ailədi üsb yitilgən ər millət oğul qızlarının qəlbidiki anı vətən muhabbeti yalqıncımaqda. Mən vətənimni söyümən. Hürmətlik radio anlıqçıla, əmdi anlaydığınınla Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm programmisi.
3: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yakşı mesele. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm programısını anlaşılanı karşı alımız. Mən riyasetçi Əhməcan Abdükerim.
4: Mən riyasetçi Raziye Zirdeli.
3: Bu kıtınkı programımızda mundaq məzmullarda anlaşış birimiz.
4: Yurtumdaki yenilikla sahibimizde Şihu, Daşu, Cuanzı kentinin Yoruk turmuşu doğrusu sözləb birimiz.
3: Yüksülüvatqan Şincan sahibimizdə Şincandaki tunci dövlətimizdə işlengen eksport avtomobillerini bacdın hali remont qilish kəsbini tonuşturumuz.
4: Yarqın isim sahibimizdə 2026 yıllık tunci türkümdeki Cungo'daki yaxşı kişilər tizimlikideki Cüşü yanını tonuşturumuz.
3: Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansının yeni taratkı Sılu Şetin abonucular terminalı da mas kademde ağlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıqılı buludu.
2: Şincan'daki yenilikla
3: Kimin 26 yıllık İpek Yolu modu haftalıkı faaliyeti 7. ayının 11. günüdün 19. günü geçe Ürümçi Mariniyet Merkezi'de ötküzüldü. Bu kıtımkı İpek Yolu modu haftalıkı faaliyeti de mevka Ürümçi şehrinin Mariniyet yer belgesine koyulup 2000 kvadrat metrelik dala körgezme meydanı icadi berpa kılınıdı. Bu faaliyette devlet içi ve sırtıdaki 20'den artık esli icadi kiyim keçek markası ve layihalı güçle toplanıp, yeniçe cungucu uslubdaki estetik ideya bilen atlas kiyim keçek haskı yoğurulup, şehir ağalarına haksız eçivitilirgan 16 meydan kespi moda kiyim körgezmesi ötküzüldü. Faaliyette moda kiyimlerini körgezme kılış, gayri maddi mariniyet mirasları nakh meydan körüke asas kılınıp, üjme pilisi ipek tokumuculuğu, en-enevi keşfçilik, teri oymacılık, tügme katarlık, gayri maddi mariniyet mirasları öneri merkezlik namayan kılınıdı.
4: Altay, Cangcun Teği Xalqara Kardeyliş Strahat Rayoni Asma Vagon bilen sayılı kılış, Bulut Terminali yığılışı. Dalıda sınaş qatarlıq, köpxıllaşqan kəsb halda arqılıq, tört pəsilnin həmmisigin maskeladığan sayahat mənzilgahini tırışıp bərpa qılıdı. Növətdə, Altay, Cangcun Teği Xalqara Kardeyliş Strahat Rayoni sayahatçilə bilən lıq toldu. Nurgun sayahatçı bütün körünüşlük azma vagonu ulturup, tağ çoxısıdaki mənziri körü süpsiği berib, yıraqlağı nəzər selib, sürətki çüşüb xatiri qaldırdı. Kəçki şəpəq bütün asmanını qapladı. Romantik bulutlar arasında kün petip, Cangcun Teği'nin kaynam taşkınlık keyfiyatını sıcıl canlandırdı. Caylardan gelgen sayahatçılar tağışamalığı ağışıp, yanırgan yıkımlık müzikağı keltürüp usulğa düştü. Strahat rayonu yana yelken sıman paraşüt, sıkava şarı katarlıq özgüce sınaş türlerini yolğa koyup, bu yerini tedirici sayılı kılıp daka kılış, strahat köngül içiş, Dalıda sınaş bir gevdileşken sayahat menzilgahı kılıp kurup çıkadı.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

yurtundaki yeniliklar. Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Şiho Daşu Cuanzi kentinin yoruk turmuşu doğrusu da sözler birimiz. Yakınki küllerden bu yan Tarabagatay vilayeti Şiho şehirdeki yezi pazarı, karhanalar amının günlük ihtiyacı, kent ahallarının terakkat ihtiyacını közlep, halk turmuşu üçün emeli inçki mulazmet kılıp, halk turmuşuna ait emeli işlerini emelileştirip, ünüm

0: asıl kılıp güzel yezi kentlerinin bəxt tüsünü davamlıq sılıqlap her millet amının erişiş tuyğusu ve bəxt tuyğusunu hakiki östürdü.
1: Şihu şehri Gənxızı Bazırı Daşı Cuanzı kentide asaslı koşumçu yolla öğlenin aldı kəynedeki küçük kocaladaki çırağla yorup yeni çeniqş əslihaları rətlik oruntılıp kent ahalları boş vaqtları da səylı qılıp beden çeniq durup aram elip yezi kentinin yaşaşqa babkeli süpüte üzlüksüz yuqır kötürüldü.
0: Daşı Cuanzı kenti ahalısı Fən Xumay mundaq dedi. Hazır kent keçti yoruk, sırtkı çıksak hatırcan bolumuz. İgelin işçe kentki tar koçula karangu buluş, kent ağları keçidi yol yürgende bir hatarlık yoşurun hepü mevcut buluş, amının beden çenik duruş meydanı yeterlik bulmaslı katarlık, halık durmuşu meslilerge karıta, daha şu Cuanzı kenti bu yıl 5. ayda kuruluş oranını ilmi pilallap, 100 yol çırığı oruntup, 10 neçe türlük ölçemleşken hareket kılış üskünüsü, universal meşk üskünüsü, oksigenlik çenikiş, küç meşki, evreşim, sozuluş, katarlık, beden çenik duruş üskünlerini seple bağırlık, yaş katlımıdakilerin beden çenik duruş ihtiyacını kandırdı. Bu tür 6. ayının 1. günü resmi işe kiriştirildi. Hazır türlük əsahalanın yürüyüş əhvali yaxşı olup, kentki 1403 kent ahalısına nəp yetküzdü.
1: Daşı Cuanzı kentdeki Dın Şifin mundaq dedi. Bu qetim yana yeniden şahmat üstülü orun dildi. Biz bir neç qadin asla çüştün kiyen bu yerge kilip salqılığac şahmat oynaymız.
0: Daşı Cuanzı kenti partiya yaçıkısının şücesi Şö Çanşan mundaq dedi. Kentimiz dikkatini amma aldıra vatkan, qiyinili vatkan, gəm kılı vatkan, arzu kılı vatkan işlağı dair məsliləgi sıcıl bərkəzləşdürüb. Kent dərəcilik, xalqı kolaylıq, yürüşləşdürüş əsləhələrini üzüksüz mükəmməlləşdürüb. Kent ağlarının məriniyət tən tərbiyyat turmuşunu beytib. Bütün küçü bilən ekologiyası yaşaşqı bab gelidigan, xalqı kolaylıq yaratıdigan, xalqı mənpəət yetküzüdigan inaq güzel yezi bərpa qılımız.
1: 6. ayının 9. günü Tablıqat Mungul Yesi'nin yeni devir medenilik emeliyeti orni partiyelik pida ile amma vekillerini teşkilab sim torlarını remont kılıp etiz erik otlaqlarını qoğdaş pida ile mulazimeti paaliyetini kanat yoydurdu. Pida ile kent ahalları bilen iş taksimatı boyunca hemkarlaşıp, öz ara maslaşıp, ambur, sim katarlıklarını koluğu ilip, buzulgan sim tor kaşani inçkilik bilen remont kıldı.
0: Tablıqat Mongol yezisi Umuk kenti ahalisi Bataca mundaq dedi. Sim torlanın bu bölüki şamalda neçketin buzulup ketkeşke, çarvıla asalla etizlağa kırıp ziraatlarını yep getirdi. Biz izcil gəm yep kelgen eduq. Yezi pida ilanı təşkilləb, remont kılıp bizden qiyinçiliğimizden həl kılıp bədi. Bununın kiyin çarv beqiş, yer terişka teximi xatırcam bolduq.
1: Tablıqat Mongol yezisi partiya komitetinin əzası, təşviqat həyeti Yangfan mundaq dedi. Yezlik partiya komitetinin yeni devir medenilik emeliyeti orunu buluştak bazılık rolünü devamlıq cari kıldırıp, dikkatini dekkan çarvıcılarının işlep çıkırış, turmuşudaki emeli kıyınçılıklağı merkezleştirip, teğmi köp pida ila mulazimeti paaliyetini təşkilip, pida ila mulazimetini asasi katlamda yıldız tartkızıp, xalık kalbini illetip, güzel yezi kent kuruş üçün üzüldürmey, medeniyet küçü beğişlaymız.
0: Kökertiş meşgulat endisini əlalaşdırıb, suğurışını inçkileştiriş səviyyəsini üstürüb, tənlərini tövəlütüb, önümünü aşırıb. Birinci səb meşgulat beyxətərlikə kapalətli qılış üçün 6. ayının 4. günüdün 8. günü geçə Şincan Urumşin Şıncin Şəhər Mülazimət Çəklik Şirkəti kəsbi xadımlarını təşkilləb, 4. kökertiş meşgulatı su optimobilığa su pürküb, köpük çıxırış məxsus törünü qoşub oruntub, dərisini östürüş xizməti tamamlandı. Bu qıtım qoşub oruntulğan məxsus su pürküş üskünüsünün su çıxış eğizi təkşi, bulun qıradısını təngşigeli boludu. Bununla yeşil ösümlüklərini dəl cayda suğurub, hər xil mənzərə yepinci ösümlüklərini asıraş xizmətiga maslaşdırğılı boludu. Yeni endize suğuruş vaxtını məşğulat xadımlarını qısqartıb, su baylığını tecəb, məşğulat beyxətərlik xəvf xətirini hər tərəfləmə azaydıdı.
1: Hazır kökertish, sug'urish, yo'lg'i suv chechish, jiddiy bir taraf qilish qatorliq ko'p xil qo'shimcha iqtidorga ega darajasi o'stirilgan 4 suv avtomobil

0: Yaşar ayının yadırılık bölüki Longchuan köçüsü selindiğen köp kavetlik binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre gıcı boğan öyle setildi. Binanın arlıkken, künleri yakışçıydı, amivi kölüme küçük, paydalışkı bulduğun kölüme çoğun. Şehirdün güldeki mihmasarıyı Tianshan 1. numarlık turalgı rayını makallaştı. Tianshan 1. numarlık turalgısının öy setiş kızık liniyası 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
1: Şin Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küşeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küşeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi bu içi seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küşeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi bu içi seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi bu içi seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması.

0: ئالمىسىي. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası torğa çıxırıldı. Turmuşunuzğa tosalğısız həmra boludu.
2: Saat 8:20-da Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeninizdəki xəbər həmrayınız. Xanzo tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moğol tili, Qırğız tildə radio anlayalaysınız, xəbər görə alaysınız.
3: Saat 9:20-da Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeninizdəki səfər həmrayınız. Yol əhvalından, uçurlardan xəbərdar ola alaysınız.
2: Saat 11:00-da Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeninizdəki ijadiyyət həmrayınız. AI yazıçılıq yardımçınız, ilhamınızı urğutudu.
3: Saat 12:20-da Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeninizdəki pul tijəş həmrayınız. Juğulam numarını tamaq biletiga almashtirib, həm pul tijəysiz, həm xatırjam bolasiz.
2: Saat 14:00-da Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeninizdəki turmuş həmrayınız. Slow Shooting Sodi şəhərçisindən Şinjanın özgəçə soğuqlarını xalğan çağda satıb ala alasınız.
3: Saat 16:00-da Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeninizdəki igilik tikləş həmrayınız. İgilik tikləş uyumuz bolsa, Slow Shooting Apitalı yardım verdi.
2: Saat 17:20-də Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeninizdəki mədəniyyət həmrayınız. Mədəniyyətin çigrası yox. İpək yolunun sehri gücünü hiss qılırsınız.
4: Saat 19:20-də Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeninizdəki məzəlik taam həmrayınız. AI tamaq tizimliki var.
5: Saat 20:20-də Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeninizdəki ügünüş həmrayınız. Bilim turmuşunuzun təmxurçığa aylanıdı.
6: Saat 22:20-də Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeninizdəki tənərkət həmrayınız. Sağlamlıqqa həmrah bulub əgişib çıxırsınız.
1: Slow Shooting Apitalını çürüb sərxil məzmunlardan huzurlunun.
7: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
8: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
9: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
7: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
10: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtidir.
7: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakiz yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
10: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
7: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
8: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
9: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
7: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bi evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Yüksılı Vatan Şincan. Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahipimizde Şincan'daki Tunci, devletimizde işlenen eksport otomobillerini bajdın hali remont kılış kespine tanıştırımız. Yakında Kırgızistan'dan devletimizde toşup gelingen devletimizde işlenen bir türküm otomobiller Torgat Porta arkalık çekeradan kırgızılıp, Ürümçi Universal bajdın hali rayonuna elip gelinip remont kılındı. Bu, Atadım rayonumuzun Tunci Bajdın Hali remont kılış endisini kolunup, Çegiradın Kırgızı remont kılınan devletimizde işlenen eksport otomobilleri hesaplanıdı.
1: İgil neşçe bu türkümde devletimizde işlenip, eksport kılınan otomobil cemi yetti bulup, kımeti 1 milyon 840 milyon yuengi yedidiken. Bu yıl 3. ayda Kırgızistan'a eksport kılınan Çegira sırtığı toş içeriyanı da hadisiga uçurap buzulup, Çegiradan kırgızıp remont kılışkı toğru kelgen Ürümçi Universal Bajdın Hali rayonu da remont kılış meşgulatı tamamlanğan denken Kırgızistan'a kayta eksport kılını diken.
0: Otra Asya devletimizde işlengen otomobillerin muhim eksport bazarı. Otomobil sahanının sicil eşiği ergeşip, çet elde yetiştiğin kiyinki remont kılış ihtiyacı üzüksüz genaydı. Bununla ilgili devletin konu maşini elektrik mesulatlarını import kılışını men'i kılış mundarecisinin çeklemesi tüpheliden devletimizde işlengen eksport otomobillerini devlet işçiye kaytırıp gelip remont kıldırılı bulmaydı. Eksport karxalarının çet eldeki yetiştiğin kiyinki mulazimeti de yetersizlik mevcut idi.
1: Bu yıl 4. ayda Tamojna Baş Mehkemesi Universal Bajdın Hali rayonunun iktidarını kengaytış, süpütünü östürüşünü ilgiri sürüş doğrusudaki birkaç tedbirini ilan kılıp, devlet işçide pişiklap işlengen eksport mesulatları ve onun zapçaslarını Çegiradan kırgızıp Universal Bajdın Hali rayonuna kırıp remont kılgandan kiyin kayta Çegirden çıkırışka ruhsat kıldı. Universal Bajdın Hali rayonunun remont mesulatları mundarecisi, import kılış men'i kılınğan konu maşin elektr mesulatları mundarecisi çeklimsigi uçurmaydı. Devletimizde işlengen eksport otomobillerinin çet elge çıkırılğandan kiyin devletke kaytırılıp remont kılış, remont kılğandan kiyin yeni çıkırış emelge aşırılıp siyaset tosqını üzül kesil ravallaştırdı.
0: Ürümçi Universal Bajdın Hali rayonu Şincan boyunca Bajdın Hali koşulgan yeni kesip halatını en baldır orlaştırgan tamojna alayda nazarat kılış başkuruş rayonu. Növette Bajdın Hali ambarda saklaş, eşya oburdu ve remont kılış bergevdileşken otomobil kesipi eksport mulazmet kesip zincirini şekillendirip, siyaset kesip ve rayon oranı evzellikigi tayinip, Şincan'ın otra Asya'yı yüzlengen otomobil yetiştiğin kiyinki mulazmet kesbini berpa kılışıga puhtu asas saldı.
1: Ürümçi Sanji Tamojnisi Bajdın Hali Nazaret Kılış Başkuruş Bölümünün muavin başlığı Hau Kang Wei tonuşturup mundaq dedi. Ananvi remont kılış şekilge seliştirganda Universal Bajdın Hali rayon içide Bajdın Hali remont kılış

0: davamlaşıp süt süzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cumhur medeniyeti mengü nur çeçip, sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp, rangdar yögüme resim kebi, menevi makanımızni obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarkın isim. Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde 2026 yıllık Tunca Türküm'deki Cungo'daki yakşı kişiler tizimdeki Zhu Xuyang'ı tanıştırımız. Zhu Xuyang 1989 yılı 10. ayda tuğulgan. Hayat çığıda Taycan yaşanğanda kütünü soğurtu payçaklık şirketi. Şincan Şeyhanzı Tarmak şirketinin hizmetçisi. Şeyhanzı şehri Şiçin Canhu Kutkuzuş Yardım Biriş Etretinin asası etret azası bulgan. 2025 yılı 8. ayının 10. günü seherde o Manas Deryası Ekin rayonudaki kelkün apıtıdın kutkuzuş yardım biriş cereyanı da kapsılıp kalgan amını kutkuzuş üçün kahramallahçı kurban boldu. Şu yılı o emdala 35 yaşdaydı. O adli teni arkalık kahramallık körüstüp hayatı bedelige başkalarını kutkuzuştek kahramallık melodiyasını püttü.
1: 2025 yılı 8. ayının 10. günü seher saat 2'de Şeyhanzı Manas Deryası Vadisi tuyuksuz karı yamğurunun hücumuğa uçurdu. Bu kıtımkı karı yamğuru hem ciddi hem şiddetlik yağdı. Aslında mulayim Manas Deryası kıskığını bir saat içinde Hürkiraydıgan kelkün alvastısıga aylandı. Lay derya suyuge, lay latka, şah şumba, taş parçaları arlaşıp, tağını talqan kılgıdak elbazı bilen deryanın iki kırgıgı da örkeşlep geldi.
0: Muşundak hatarlık paytta Saban şehri ahalisi Xan Ekis Abdumubul Haydab kız dosti Fu Ekisini ilip Manas deryası boyudaki taş yolunu boylap Şeyhanzı şehir rayonuğa ketip atadı. Yol ahvalığı pişik bolmağaçka, onun üstüge karı yamğır sebebidin görüş dairesi eğri tosalgıgı uçurap, Abdumubul Şeyhanzı Manas Çoŋ Körügünün canıp tarafıdaki 4 kilometr kelidigan jayğı kelgende tuyuksız kontrollukunu yoktup, tik davandım boylap, deryağı seyirilip çüşüp ket. Kelkin şu haman çakını besip ötüp, Abdumubul işkinin yoçuklarının Abdumubul işçige şiddet bilen ekip girdi. Abdumubul nahaydı tezle layığı pitip kaldı. Abdumubul kelkünde kattık çay kaldı. Kelkün nahaydı tezle orunluğunu besip ötüp Abdumubul'ni çöktürüp keteyle dep kaldı. İkilenin hayatı hep içide kaldı. Hani ikiz bütün küçü bilen Şiçin Canhu kutkuzuş yardım biriş etirti başlıkının yardım talep kılış telefonu telefon kıldı. Nahiti tezla yardım talep kılış uçuri kutkuzuş yardım biriş etirti topu da ciddi tar kaldı.
1: Bu çağda Zhu Xuyang üyüde tatlıq uxlava tatdi. Kutkuzuş yardım biriş etirtinin yadroluk azas bulu süpti bilen onun yan telefonu yıl boyu keç gündüz uçuk duratdi. Karvat beşiğe hemişe rətlik tayarlanğan kutkuzuş somkısını koyup koyaddi. İşçedeki kutkuzuş kiyimi, arğamça, çığırık, kolçırak katarlıklarının hemisini u aldın tayarlap koyaddi. Seher saat 2'den 15 minut ötkende ciddi kutkuzuş uçuru geldi. Zhu Xuyang tuyuksuz gözünü içip, topta tez sürette tapşırıp aldım, hazırlı barımen dep cevap kaydırdı. O kiyimini kiyip, maşininin açıkçını elip, saatki kardı. Saat 2'den 18 minut ötken idi. O abdumobilni ot aldırıp, boran çapkonga

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi emirlik melodiyası.
0: Emde anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetlik radyo anlıgıçılan, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısına alışılan karşı alımız, ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılışıtın aboneçiler terminalada maskadende anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlıgılı bulundu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda bundak mezmulla boyu çağlıç birimiz.
3: Kanun haberleri sahibimizde iki tarmak birlikte torda bahalaş faaliyeti kaidesini besip tarqatdı. Avtonom rayonluk taraqqiyat ve islahat komiteti ticaret sodu muhitiga alaqadar iltimas talep yip uchini aşkara toplaydı degen haberlerini anlayısla.
2: Dilo ve kanun sahibimizde icazetsiz tamaki setip kanunlığı hılap kılsa cevapkarlıkı cezmen sürüştürülüdü degen dilo misalini diktinlağı sunumuz.
3: Amma üçün əməli iş qılıb veriş səhibimizdə Manas nahiyəsi 15 minutluq qanun mülazimiti çəmbəriki bərpa qıldı deyən məzmun diqqətinladı boludu.
2: Əmdə diqqətinlə bugünkü qanun sizgə həmrəh proqramımızın təfsili məzmunlurdu bolsun.
3: Qanun xəbərləri
2: Yakında Dövlet Tor Bihatarlıki ve Uçurlaştırış Komiteti İşhanısı, Bazar Nazaret Kılıç Başkuruş Baş İdarisi birlikte Tor'da bahalaş faaliyeti kaidesini besip tarqatdı. Dövlet Tor Bihatarlıki ve Uçurlaştırış Komiteti İşhanısının alakadar mesulü mundaq dedi. Kaide Tor'da bahalaş faaliyetini kalıplaştırıp, adıl bazar rıqabeti tertipini koğda puhrala, kanuni ilgile ve başka teşkilatlarının kanunluk, hukuk menfaatini koğdaşını maksat kılıdı.
3: Yakın kıyıladın bu yan torda bahalaş tez evci elip, bahalaş türüdeki ticaret asası gevdeleri, sınaş, sallıq məlumatlarını seliştirip tehlil kılış, kəsbi təkşürüş nəticisini nəqil kəltürüş, ya ki şiltiş təsiratını işbadiləş qatarlı qüsullar arqılıq, sınaş cəryani və bahalaş nəticisini elan kılıp, istimalçılarının mal setivilişini paydalanma bilən təminlidi. Lekin bazı tordaki sınaş ve bahalaşta mubalık kılıp təşviq kılış, bahalap koyupla sınamazlıq, soda bilen sınaşını birleştiriş qatarlıq meseleler, istimalçılarının işiniş dərəcəsi ve malsi oturgu koyuş, torda bahalaş faaliyetinin sağlam tərəqiyyatını ilgiri sürüşünün ehtiyacı. Şundaqla, ticaret oturgu koyuş, torda bahalaş faaliyetinin sağlam tərəqiyyatını ilgiri sürüşünün ehtiyacı. Şundaqla, ticaret soda tor muhitini əlalaşdırış, karxanlarının qanunluq hukuk mənbətinin qoğdaşının ehtiyacı.
2: Qaidədə mundaq aydınlaşdırıldı. Torda bahalaş faaliyeti bilen şuğulunuşta kanun, memuri nizam ve devletin alaqdar belgilimlerine rayi kılış, soda ahlaki, amivi tertip ve yakşı örp adetki emel kılış, objektif, adil, etraplıq, doğru buluş prinsipi de çıntırış gerek. Kaidi de mundaq talep kılındı. Torda bahalaş faaliyeti bilen şuğulunuşta məhsulatının ixtidari, xüsusiyeti qatarlıq türlerini sınaşkı çetilsa, kanunda belgilengen təkşürüş, ölçe salayeti icazeti bar, təkşürüş, ölçeş aparatlarına alaqadar ölçem ve texniki kaidesi boyunca sınaşını kanat yaydırışını havalı kılış gerek. Yemeklikini təkşürüp ölçeşte sınıqıcı tərəb münasib sapa hazırlışı, ölçemsiz usulunu kollanması lazım. Dövlət ölçümü boyunca təkşürüş usulü yok türlerini bahalaşqı bulmaydı. Oxşaş türdeki məhsulatını oxşaş bulmağan ölçəm, oxşaş bulmağan usul bilen doğru liniya, tik liniya boyunca seliştirişqı bulmaydı. Qaydı da mundaq oturgu koyuldu. Məhsulatqı qarata sınaş elib barğanda, pəqat subyektiv təsiratıqı tayınıbla məhsulatqı baha bərgən bolsa, izahat beriş birik gerek. Tor bekiti supsi tordaki bahalaş uçurunun mezmunini başkuruşunu küçeytip, alaqadar arz şikayetlerini vaxtıda qobul kılıp bir taraf kılışı gerek.
3: Dövlət Tor Bexatarlıki ve Uçurlaştırış Komiteti işxanasının alaqadar mesuli mundaq dedi. Torda bahalaş faaliyeti de

0: ıstılını evci aldırıp söz hareketimizde ülgü olaylı.
1: Tamak ıstılı medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhtcamı kartiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalı.
2: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda Manas nohiyasi 15 minutlik qonun mulozimati chambariga barpo qildi degan mazmun diqqatingizga bo'ldi. Yaqinda Manas nohiyasi Manas bozori Yuanlin mahallasining aholisi Shushujin bilan ustunki qavatki aholining uyidan suv oqib ketish sababidan remont haqi to'g'risida talash tortish ko'rildi. U mahallaning ko'chma murassa qiziq liniyasiga telefon qilib yordam so'radi. Ko'p xil murassa shoba atirdi, naq maydonni tekshirib, huquq mas'uliyatni aydinlashtirib, aloqador qonun belgilamalariga birlashtirib, betaraf turib, maslashtirib, bu ziddiyatni hal qildi.
0: Ammining bosh qiyinchiligini unumli hal qilish uchun Manas nohiyalik adliya idorasi partiya qurilishini yetakchi qilib, Manas bozoridagi 11 mahalla bilan birlashib, adliya o'rni, saqchixona, xalq murassa qo'shuni qatorliq boyliqlarni bir tutash planlab, mahalla partiya a'zolari amma mulozimat markazi, yangi davr madaniylik amaliyot punkti, doira mulozimat nuqtasi qatorliq bazalarga tayinib, 40 ko'p xil murassa shoba atirti qurib, piyoda 15 minut mansa yetib borgili bo'ladigan qonun mulozimat chambariga barpo qildi.
1: Ko'p xil murassa shoba atirtining a'zosi Niu Shoumei bundoq dedi. Qo'shinla o'ylinish, muhabbatlashish, shovqin fuqrolarga qarshili qilish, oz so'mlik qarz qatorliq ziddiyat majralarga qarata kichik ishlarni doirada murassa qilish, cho'ng ishlarni birlashib murassa qilish, qiyin ishlarni kasbiy jihatdan murassa qilishdan iborat qatlamlarga bo'lib bir taraf qilish andisini yo'lga qo'yib, ziddiyatni mahalladan chiqarmaslik, majrani shu joyda hal qilishni haqiqiy ishga oshirdik. Növbette 15 minutluk kanun mulazimet çemberki Manas bazarını umumizi kapladı. Bu yıl kirgenden bu yan 110 ziddiyat macranı murassa kılıp bir taraf kıldı. Murassanın muvaffakiyetli buluş nispeti 98% ki yetti.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Şinjan radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamaqni ilmiy buyruqib, sog'lom oziqlanaylik. Tamaqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulg'i bo'laylik.
3: Tamaq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniylikning ixtijom partiyasi. Tamaq ısırap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq tayarlışımızga kançılık vaqt kedidu?
4: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
3: Şinjan Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radiosi.
2: Şinjan radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamaqni ilmiy buyruqib, sog'lom oziqlanaylik. Tamaqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulg'i bo'laylik.
3: Tamaq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniylikning ixtijom partiyasi. Tamaq ısırap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yamrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıkçılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Münbet Bırak programını anlayışlarına karşılığımız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Raşengül İmam.
0: Bu kıdımki programımızda tüvenlik mezmunlarda anlayış birimiz.
1: Gülünü vatkan yezi kentlerge nazar sahibimizde yakın nahiyyası da gilas üzüş mezgilini kütüvelip etraptaki yezi kent sayahiyetini canlandırdı degen mezmunlarını dektanlarga sunumuz.
0: Kaltız beş mahirleri sahibimizde Namrat kentin nemonlu kolektifçe Xote Naisi'nin Xan İrk Bazırı Xan İrk kentinin milletler hitbaklıqı tereqiyatı arqılıp beş yolu. Ürümçilik, Lisa bilen dadısı işke evlat kişi küç ulap 30 yıl əcir kılıp bir ekologiyelik bəxt ormını bərpa kıldı digen məzmunlar dehtanlarda buludu.
1: Yezi ilgiliki yeza dehqallarga alaqadar uçurlar sahibimizde. 2026 Dünya Aqli İqtidarlıq Kəsiblər Körgəzmisi Dövlət Körgəzmi Mərkizi Tiyancində ötküzildi qatarlıq uçurlarına anladımız.
0: Radio alma uçura. Programımız Sincan Radio Televiziya Stansı'nın yeni taratqı sülüşütin abonçları terimin aldı maz qədəmdə anlatıldı həm də hər vaqt qaytırıb alınıqlı buludu. Hem de deyiktiğinle programımızın tepsili mezmunları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: radio anguçla. Hazır yakın ayıstaki gilaslar pişip üzüş mezgilgi kirdi. Şahlar kıpkızıl meyvelerge tolgan bolup bağvallar haba uç vaktin çıgın tutup üzüş ayrış hizmetini tertiplik kanat yaydırmakta. Xas gilas kespi şu caydaki amının kırımını aşırıp bir işiga yezi kentlerini güllendirişinin sütünü öztürüp ünümünü aşırış otorikki bulunduğun güllendiriş motoruğa aylanmakta. Bugünkü gülün vatkanı yezi kentlerge nezarı sahipimizde yakin ayısının arslan bağı yezisi almalık kentlerge ki gilas öztürüş bazısıq berip gilastın molosul ilingan menzerini körüp kelimiz.
1: Almalık kentdeki gilas östürüş bazısı da yap yeşil şah ve yoprmaklar arasındaki kıpkızıl tok gilaslar şahlarga tolgan idi. Gilaslar mervayettek sözük bulup meyvelerinin kuşeri etrafı tarılıp durattı. Sayahatçiler derek arası da uyan buyan ötüşüp gilas üzgeç tetip görettik. Hoşal külke avası bilen meyvelerinin hoşeri girelişip ketken bolup, sahra hoşallıkını çökme sınamaqtı idi. Sayahatçı Zorgül Ubul umundaq dedi. Bu yerinin gelasları intay niyeşlik, özüpleye gele buludu. Yana özüş hoşallıkını hez kılalayımız. Etrapnın mənzirisi mu nahaydı güzel, köpçülüknün daka kılıp, sayılı sayahat kılışını tavsiye kılımın.
0: Yeterlik, yorukluk, şu şaraiti ve ilmi perviz kılıçtan faydası da bu yıl gilasından süpte tekmi yakşı, mibiz tatlıq, şekli, çıraylıq boldu. Təminat sodu kooperatifi bilen elektronluq sodu süpüsünün yardımında seyitişi olur ki aydılıp, yeni meyveler kentten çıkmayla tez seyitildiğen boldu. Kent ahalarının öztürüşü önümge erişti. Seyitileşi kapalatgege boldu. Kırımlı aşırışı da ümit var boldu.
1: Kent ahalısı Amangül Mehmet ailesinin gilas östürvatkınığa 12 yıl boldı. O mundaq dedi. Bu yıl 30 mu yerde gilas östürdük. Bir neçe ala süpetlik sort bar. İlmi başkuruş ve köngül koyup perviş kılış arkalık meyvenin təmi süpti yıldın yılgı yakşı boldı. Hazır her günü 300 kilogram etrapıda gilas üzeleymen. 20 000 yuandan artık setilip boldu. Setiş yolu nahaydı yakşı. Kone xeridarlar telefon kılıp aldınıza gaz kıladı. Sırttın kelgen sorigerler bevasta etizgi berip setip aladı. Kirmim nahaydı yakşı.
0: Ela süpetlik glasını bütün memleketli bazar tapkuzuş, bağvelerinin kırmını mokum aşırısı kapalı tıkılış üçün yakin aylık təminat sodu kooperatifi təşebbüskarlıq planı küçəb setiş yollarını ken aydı. Tordu bivas körüstüp mal tonuşturup setiş, zakazının bivas tarqıtış, soğuk zencirlik təqsimləb yetküzüş qatarlıq şəkillər arqalıq rayon çəkilimizini bozup taşılab, yeni üzülgən gilasının bütün memleketinin arqaysı caylırgı tez sürəti setib, həm bağvalarının setiş qiyin buluş məsəlisini həl qıldı, həm yıraqdın kəlgən istimalçılarını mu yəkən gilasının tatlıq təmini tetiş imkaniyyeti iki qıldı.
1: Yakın nahiyelik təminat soda həmkarlıq kooperatifi, birləşmi kooperatifi, elektronluq soda işxanasının xizmətçisi Məhbubə Əməd mundaq bildirdi. Gilas setişdiki ən axırqı bir kilometrini ravallaşdırış üçün biz təşəbbüskarlıq bilən, bağvəllər bilən udullaşıb, etiz başlarına çonqur çöküb, işləb çıxırış bilən setişini udullaşdırış yollarını bərpa qıldıq. Ayrış, orab qaçılaş və soğuk zəncirlik toşuduq. Meyve süpitini qattıq kontrol kıldıq. Şunun bilen bilen elektronluq soda süpüsüğü tayınıp, bevastı körüstüp, mal tonuşturup setip, torda bölüp setip, əşya oborududun paydalınıp, bütün memleketke bevastı tarqıtıp, yakın gelaslarını yezi kentlerden çıxırıp, bütün memleketke yüzlendirip, bağvallarının kırmını aşırıp beyişiğe hakiki yardım berduk.
0: Yakın kıyılardan bu yan arslanmak yesi xas yezi iyilikden süptünü östürüp ünümünü aşırışını nişan kılıp gilas östürüşünü halıqını beytip kentini güllendirişti ki noktuluk kesip süptüde köngül koyup yetiştirdi. Ela süpetlik sortlarını sıcıl yakşılaş ilmi ölçemlik östürüş ve inçkileştirip baş kuruş, perviş kılıçını yolu koyuş arkalık meyve husuli ve süptünü puhtı kadem bilen östürdü. Şunun bilen bile gilas üzüş sayayitinin başlanış noktası kılıp, istirahat, sınaş, yığın kesip altını berpa kılıp, her kaysı caylardaki sayayatçılarını daka kılışkı ünümlük celep kılıp, yezi kentlerinin medeniyet sayahat hayati küçünü urgutti.
1: Arslan Bağ yezisi Almalık kentinin kadri Lipenkı mundaq dedi. bütün kentinin gilas östürüş gülümü 480 modun aşıdığan bulup, meyzav, xeycinju qatarlıq köp xil sortları bar. İnçkileştirip pərviş qilish arqalıq bu yıl gilasının özüş əhvalı yaxşı, təmi yaxşı, növətdə həmmisi pişib bazarğı silindi. Mo 5-i husuli təxminən 300 kilogram boldi. Hazır ətraptik sayahatçılar daim kilip gilas üzüplü qalmay, yana soğudigarlarımı şik aldığı kilip setiv aludu. Hər qaysı caylardaki dostlarının kilip sayılı qilişi, gilas üzüşini, yezikentlerinin səhra xoşallıqını yiz qilişini çin könlümüzdün qarşalımız.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышанларыны қаршы алымыз.
1: Radio amuçlar gülün vatkan yiz kentlerge nezer sahipimizin damaştırmız. Yakın kıyılardan buyan Bay Nahiyesi, Abdunay'ın derecelik güzel yaşaşkı bab kilizgan ülge kenti berpaklaşını tutku kılıp, ul esle kuruluşların derecesini östürüş, muhitin tüzeş ve yiz istili medenilik kuruluşunun bir tutaş bilallap, rayon bu iki yiz kentlerinin kıyabdini yığın kürgüzüşke türkü buldu.
2: Baynahiyasının Çonkörük yezisi Kuştimi kenti Abdunum rayon derecelik güzel yaşayışka bab geledigan ülge kenti kuruluşu nak meydanına kirgende kiçik tüptüki kezdiş maşinesi erik kola batatdi. Kuruluş hadimleri eriknin yantoliqini remont kılıp ısıqlık saklaş, ısıqlık ötküzmez köpük kavet yatkızı batatdi. Türlük kuruluş hizmetçileri yukarı ünümlük tertiplik algısıl ciddili batatdi.
1: Etiz başları iken grupu yolları boyları okşaşta aldıraç bulup getti. Kadırlar ama kol tutuşu oltıraklı iş muhitinin tüzeş hareketini kanat yaydırıp, yolun içki tarafındaki ot çöplerini gereksiz nerslerini merkezlik tazılap, yol boyudaki deraklarını akartış, kökertiş, belbağını rahatlık astıraç, hatarlık hizmetlerini inçkileştirip tamam dedi. Çongörü gezi koştuğum kentin kent ahalısı Abdusalam Alımındak dedi. Yollar tüzlendi, ravallaştı, öztanlarımı pakızlaştı, öylerinin aldı kendini retlik, tertiplik buldu. Oltıraklı iş muhitimiz bargansırı yakışlandı.
2: Çonkövrük yesisi Kuştemi kentinin güzel, yaşaşkı babkiladığan ölgü kenti türüge cem'i 22 milyon 700 min yuan meblağ selinip, bu yıl 4. ayının otturlarda iş başlandı. Kent kıyabıtını yakışılaş, ul əslihələrini mükemmelleştiriş və ammivi mulazimət süpütini östürüş qatarlıq sahələrini noxtalıq çövürdəb, 8 türlük kuruluş pilallab yolu qoyuldu. Növətdə 7 türdə iş başlanıb, umumi kuruluş puxt qədəmdə alğı sılcıdıldı.
1: 2026-ci ili Bay Nahiyyəsində cəmi 10 kent, Abdun Rayın dərəcilik güzəl, yaşaşqı bab kilidğən ülge kent kuruluş türü kürgüzüldü. Bay Nahiyyesi ülge kentlerini ülge kılıp oltıraklış muhitinin tüzeşini sizil çoğun kurulaştırıp, ul əsləhə kuruluşdaki kem tıklıklarını toluqlap, amvi mulazmetini mükemmelleştirip, bütün küş bilen muhiti güzel turmuşu azada idar kılınış ünümlük bulgan inak güzel yezi kent bərpa kılıdır.

Lan. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-7788. 400-993-7788. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC doğru. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetlep bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-7788. 400-993-7788.

0: işçinin işkı orulışı türkü boldu. Bunun 95%'den köprek ki asallı millet ama. Kent karhana, kent kolektifi, kent ahalısı birleştirilgen en dizini yolu koyup başlamış karhallarını kür gözdi. Şu caydaki sodigerler birleşip terakki kılıp kent kolektif ıksadının yıllık kirmi 1 milyon yuvendinin köprek açtı. Ular berpa kılgan Bekht altın poizi, tömür yol yardan beriş, güleş, danlı markisi şu cayının has mesulatlarını bütün memleketinin her kaysi caylarına sattı. Enver mundak diri. Her millet amı belli işlep, belli pul tepip, belli beyip, işligen seri mihir muhabbeti şunca çoğun kurlaştı.
1: Terakkiyat neticelerden ortak beherlendi. Payda kolga yetküzüldü. İllıklı kalplerge yetküzüldü. Kent kollektif iqtisadi zoruyup, payda buhralarga tarqıtıp berildi. Xan erik kenti ilgiri keyin bulup yol yasap, erik üstenlerini ravallaştırıp, əxlet punkti qurup, oltıraklışış muhitini zor dərecede yaxşıladı. Kadırlar daimlaşqan halda ailelerge kirip, ziyaret kılıp, yaşanğallar ve qiyinçiliği bar ailelerini yokladı. Kışta kömür, adatta gürüç, un, yağı yetküzüp berdi. 2025-ci yili ve 2026-ci yili kent uda 2 yil kent ahalilerine payda təksimləb ayrım ayrımalda 267 min yön ve 320 min yön tarqatdı.
0: Enver Subhaci mundaq dedi. Köpçülükke partiyaya ageçse, kolitipka ageçse küllürünün barğansiri yaxşılınğalıqını əqiqi iz kıldırdıq.
1: Milletler ihtibaklıqı tərəqiyatı yançıqni tumba itibli qalmay, yana mengini beyitdi. Kentdə paravuz meydani, mədəniyyət koridori, puhraları çoğun səhnisi qurulub, yeni dəvir mədənilik əməliyyeti punktağı tayınıb, ədəbiyyat sənət oyunu qoyuş, təntərbiyyə paaliyyeti, saat 6:20-dəki kiçik dərisxana, kitab oxuşdan bəhirləniş yığını daimlik qanat yaydırıldı. Pedayılar mülazimet ettirdi, haksız kesel kördü. Çat yasadı, ziddiyetlerini müresse kıldı. Kanun bilimlerini düşendirdi.
0: Bulup mu, Lautiye Anardanız mülazimet punkti, ciddi işini derhal biciriş, kıyın işini yardım kılıp biciriş, gəm kılgan işini bütün küş bilen biciriş, arzu kılgan işini köngül koyup biciriş de çıxıntırdı. Yakınki bir yıldın bu yan amının 170'ten art kıyınçlıkını hal kılışkı yardan berip, ziddiyet macradın 24'ünü hal kıldı. Amının razı buluş derecesi 100%'ki yetti.
1: Bugünkü günde Xan Yerik kenti de koşnaları inak ötüdü. Birer işki yolukkanda mesliyetleşidü. Öz ara yardan berdü. Milletler ihtibaklıqı tamgı esilgan lozunki bulmasdın, belki puhralarının kalbige haqiqi ornap kettin.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Radio anıqızlaq 65 mahirleri sahibimizin tanıştırmız. Emdi köpçülükke ürümçülük lisi bilen dadısı şike evlat kişinin orman qoğdaşı hikayesini sözləp verimiz.
2: Şamal orman şaqlarını sıypap ötüp, bütün şəhər yeşillik kıpırkendi. Elgiri boran çıksa taşlar uçup yürüydüğən, həm yerini serik qum qaplıqan, ürümçü şəhəri saybaq rayonu yaşan teği ürümçülüklərinin 30 netçi yıllık çın duruşu və əcər sın duruşu bilən qaqaslıqdan qutulub, güzəl tüskü kirdi.
1: Atlı boğular mürsüzü kötürüp yüdüb taş, yoçuklar da yeşillik bərpa qılıştın. Balılar pen texnikini qələm qılıb, brəndar tağ ormalarını sızıb çıxıqca, bürcüb atı balı küç olab, bir şəhərgi atlanıb, qaqas tağın şəhərinin yeşil öpkisigə, Qum boranı məyin şamalğa, quşlarının sayırışıqı aylandırdı.
2: 30 netçi yıl ilgiri bu yer ürümçiliklərinin xatırsıdı ki, yavmo şən idi. Şamal çıxsa taşlar uçub getəddi. Tuprak qatlamının nepislikidin bir tal uruqnumu yoşurğılı bulmaydı. Hətta yava ot çöplərmü bu yerdə qədimini toxtutuşunu ixalama iddi.
1: Özgürüş, qılın qadaq basqan qollar.

0: Yardım başlandı. 1996 yılı Saybağ rayonu Kakas Tağını kökertişinin burgusunu çaldı. Yol açılgan maşina, suğurduğun su, yıltız, tartkuzduğun munber tıprak bulmağışka, bağ ormançılar en adi 3 neresini yüdüp Kakas Tağının yeşillik talep kıldı. Topunu yüdüp takı elip çıkanda bir halt topa 10 kilogramdan aşattı. Tik davandı minış intayın tezki toktaydı. Mürüsü besilip kıyınık kızıl kan izleri peyda bulattı. Ter, taş parçaları arsığa tamçılap közünü yumup aşkıca sık şamaldı parga aylıp gitetti. Sonu yudup tak çıkanda kolda mörülü kötürüp tik davanda put kolunu ten ışık salattı. Su pışkıkıgı çeçilip kesse kahretan soğukta nipiz muzga aylınattı. Derekni yudup tak çıkanda 20 kilogram kilidgan kar yağaç köşütünü mörüsü kötürüp çıkattı. Köçetni şu günü toşup şu günü tikip buluş gerek idi. Tan atmasıyla tak çıkıp karanlık düşkende andın uyge kaydattı.
1: Li Soyu muşu bir top yeşillik berpa kılgıçılarının biri. 2001 yılı kısımdan kesip almış durgandın kiyin bağ orman işlerine atlandı. O yaşlık baharını yaşan teğideki şeğil töpülük gibi işlap su toşuş abdumobili haydap orak olup köçet dikip, su başlap, soğurup küllerini, yıllarını ütközdi.
0: Güdek, Lisa daim dadısı Li Zoyu'nun kendin ağışıp, körekini tutkunuca orayı kolap, beşini götürüp, dada, derek kaçan uyusudu, dep soraydı. Li Zoyu oğlunun beşini sılap durup, pes avazda, sen çoğun bulganda, ular minandımı igiz buludu, dep cevap biretti. Bu bir cümle adli vədge işki evlat kişinin yeşil əsli məqsidisindən idi.
1: Sansızlığın keç gündüzdə yüdüş, qolu da kötürüş davamlaşdı. Boran çapqın mı tosiyalmadı? Saybağ rayonu, hətta bütün şəhərdiki organ kadrları, karxana işçi xizmətçiləri, məktəbdiki oqutqıçı oququcular, qısımdiki ofisir, əskərlər, umumi xalq atlandı. Tağ dalının hemme yeri de aldıra simalarını körgülü bolattı. Saybağ rayonluk kuruluş idarısının sabık idarı başlıqı Çındalyan her günü takı çıkıp köçetlerinin ösüş əhvalını tekşürüp netçe ayağını upurtup yırtıp oldu. Bağ ormançılık kespede okuğan daşı okuğutsi Can Aygo köçet türlerini köpeytiş üçün pijgarım ısıkı karmay tağda təcrübe işledi. Terisi aptaptı köyüp karadap getti. Şopur Wang Yongping su toşuş abdumobilini haydap tağ etki bilen tağ üstü arası da berip gelip bir günde onunla çıkaydım katırdı. Rol terde parkırap getken idi.
0: 1996 yılının azıgıca yaşan teğide 5.516.800 tüp köç etti gelip 35.000 mu kakas tağ tedirici yeşillik pürkendi. İlgili kum boran uçup durduğun taşlık tağ evlat ve evlat kişilerinin çın saklışı bilen asta asta yeşillik ümit peyda buldu. Bu adıyla haldaki köçe tikip orman bina kılış bulmasın, belki Adem bilen tabiyatının sılık tırkışı. Her millet kadırlar amını kan ter arkalık it kadını suğar kalık, çın turuş arkalık kakas tağını yurt kalıkının canlı kartinisi.
1: Vakit ötüp yeşil küç ulaş kaldı ki yeni bir evlat bağ ormançılarının koluğu yetküzüldü. 2015 yılı Lisa Şincan yez egelik taşıyosu bağ orman kespini bütküzüp dadısının izini besip bağ orman sistemisiğe girip hazır Saybağ rayonluk bağ orman ətirtinin ətirət başlıqı bolup ösüp yetildi. Onun japtuk sumkısı da gürcek. Yögümü metrdin başka yana taht kompüter, adamsız uçku tizniki bar. O pen teknika arqalıq yaşanga yeni hayati küç koştu.
0: İlgiri mürüdü yudup, koludu kötürüp yürüp bir künde aran içki üstüp derekini suğarğıl bulattı. Bugün künde 3500 kilometrdün artık temitip suğuruş torbi liniyazı huddi kılkan tomurlarğı okşaş tağ arısına kapladı. Yan telefon arkalık suni derek yıldızı dəl cahidi yetküzgülü buludu. Su ve küşne tecgülü buludu. Адамсыз учку белән так урманларны чарлап тәкшүреп, киселлек ва хаҗарат зининне юкыр иниклыкты ки камера аркылы белеп, дәл җайда дур

Yakında 2026 yıllık Dünya Aklı İktidarlı Kesipler Körgezmesi Devlet Körgezm Merkezi Tianjin'de resmi başlandı. Bu növetli körgezmede aklı iktidar arkalık dünyanın keziş, kelgüsüge kuvvet koşuş baş temi kılıngan bulup, aklı iktidar pen teknik sahasındaki 740'tan artık noktalı karhanı toplandı. Bütün memleketki nazar salsak, süni aklı iktidar, çoğun sağlık melumat, ners doğru vekillikideki yeni bir evlat uçur teknikisi, yezgilik işlep çıkış şekli bilen yezlerden terakiyat endisini çoğun kur kayta yaratmakta. Bir meydan aklı iktidar katlı yığın yez kentlerini umumüzlük güllendirişke, coşkun akıl kuvvet koşmakta. Her nöbetlik dünya aklı iktidar yığını ve aklı iktidarlı kesipler körgezmesine nazar salsak, aklı iktidarlı yezi iyiliki baştan ahır bir daimlik karılma bulup, bu gül üstüge gül keltürüş olmasın belki başka kün çüşkendi yerden berişi saplandı. Akıl yezi iyiliki yerini kim teriş tek çoğunkur katlamlı kıyınçlıktan ünümlük hel kılıp, yezgilik baylıkların yukur ünümlük delcayda paydalanışını işe aşırıp, yezlardaki birinci, ikinci, üçüncü kesipinin jugurma terakiyatı türkü buludu. Aklı iktidarlı kesipler körgezmesinde korulgan supular özek, hesaplaş usulü, senzor, maşını adam katarlık tekniklerini yezi iyilikide işlep çıkırıştın burunki işlep çıkırış devamdaki işlep çıkırıştın kinki her kay sağlıklar bilen delcaydı ulaştırıp teknikinin tuprakta hakiki yıl startıp bık sürüşünü işe aşırdı. Sod Sanat Bankisi Şinjan Şöbü Bankisi devletin yezi kentlerini güllendiriş strategiyesi pahalı avaz koşup, Rum'i karzi, şahsi inovatik istimal karzini tutuklayıp, Nahiye rayonu ahalarının istimal ihtiyacını delcayda udullaştırıp, Nahiye rayonundaki pazarların canlandırışka pulu muamili kuvvet koştu. Bu yıl 4. ayının ahırıca bu mesulat arkalık Nahiye rayonunda cemi 1 milyar 540 milyon yuan karzı tarkıtılıp, 15 bin muamili dargı münazmet kılındı. Tarkıtı sonrası Bolturko okşaş mezgildikinin 104% aştı. Nahiye yezi rayonlardaki muamildarlar topuğa 2 milyar 459 milyon yuan inovatlik kariz berilip Nahiye rayon istimal derecesini özdürüş ve işki ihtiyacını aşırıştı ünümlük kolladı. Kelgüsü de Soğut Sanat Bankisi, Şinjan Şöbü Bankisi, Şahsler İstimal Kariz Umumi Menfettarlık Mulazımetini Sizil Yakşı işlep, Nahiye Rayonu Mildarlar Mulazımetinin Kaplaş Dairesini özlüksüz kenaytıp, Maliye Kariz Üsüm Yardımı Siyaseti hem türlü halkı nefret güzüş faaliyetlerinin emel ilişkiye hakiki kapalı tıkılıp, Nahiye Rayonu işki ihtiyaç bazarının yoşurun küçünü kuzgutup, yokur süpetlik pul muameli mulazımeti arkalık yezi kentlerini umumüzlük güllendirişke küç koşuyordu.

Yaqında Abidjan nahiyasının Dalan Karız yazısıdaki 1660 moyardaki beşekçidin mol hosul elindi. Şu cay özgüçe yorukluk, ısıqlık baylıqıga tayınıp östürgen beşekçinin eti toq, tatlıq, şirnilik, süpte ala bulup, bazarda kızgın alkışqa erişti. Erkaşı caylardaki seti veliş soğudigarları kayını kayından gelip, meyve işlep çıkırış bilen setişini tancallandırdı. Xas meyve kəsbi ammanın kirimini aşırışıga sicil türtkü bulup, yezi kentlerini güllendirişke küçlük hareketlendirgüç küç koştu.

0: aqli iqtidarlıq aile üskünlərini yenilaş yardan pulu əməliyilişib yolu qoyuldu. Siyasətinin küşkiyi buluş müddəti bu yıl 12-ci ayının 31-ci günü gecə boludu.
1: 93 növətlik Cungu Asiya Avropa Körgəzməsi 6-ci ayının 25-ci günü başlanadı. Avtonom rayonunun hər qaysı şəhərlərdəki körgəzməyə qatnışdığan karxanlar körgəzməyə əstaydıl təyyarlıq qılmaqda.
0: Jingdong Asiya Obroti Xinjiang Aqsu yig'ish tarqitish ayrish markazi ishga kirishtirildi. Janubiy Xinjiangda tez yo'llanmalarni shu kuni yoki ertasi yetkazish ishga oshdi. Endi xabarlar anglanglar.
1: Hozir yangi idea orqali yangi musobaqaga yetakchilik qilayli sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz xabari. Mamlakatlik partiya qurilish xizmati suhbat yig'ini tunugun ochilib Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini o'rganish, izchillashtirish o'rinlashtirildi. Avtonom rayondagi partiya a'zolari kadrlar astoydil o'rganib, o'zlashtirib, partiyani umumiyizlik qattiq idora qilishdagi turli xizmatlarni texmo yuqori o'lcham, texmo amaliy tadbir orqali chang tutib, partiyamizni texmo kuchli qilib qurib, qudratli davlat qurish, millatni gullandirishning qudratli kuchini uzluksiz mujassamlaydiganligini bildirdi. Xi Jinping partiya qurilish ideyasi uzoq muddat hokimiyat yurgizdigan qandoq marksizmlik partiya qurish, uzoq muddat hokimiyat yurgizdigan marksizmlik partiyani qandoq qurish degan davr zo'r temasiga chuqur javob berdi. U yangi davrdagi partiya qurilishini kuchaytirishning tub mezoni marksizmlik partiya qurish ta'limotini rivojlantirishga qo'shilgan zo'r ijodiy to'fi bo'lib, partiyani davlatni qudrat topqizishda muhim real ahamiyatga va uzoq mazgillik yetakchi ahamiyatga ega. Avtonom rayonlik partiya komiteti partiya maktabi ma'muriyat shoyani partiya tarixi partiya qurilishi o'qitish tadqiqot bo'limi partiya qurilishi o'qitish tadqiqot ishxonasining mudiri Balg'in Murad mundaq dedi. Yig'inda Xi Jinping partiya qurilish ideyasidagi 14 chin turish ilmiy nazariya ramkisi sistemalik ratlab chiqildi. O'rganish, tashviq qilish, tadqiq qilish, tushuntirish, izchillashtirish, amaliyalashtirishni navbatdagi eng muhim siyosiy vazifa qilib, Xi Jinping partiya qurilish ideyasining mustahkam e'tiqodchisi, aktiv tarqatuvchisi, sodiq amaliyotchisi bo'lamiz. Xinjiang yezigilik dashosi Marksizm shoyanining mudiri Fu Lixia mundaq dedi. Xi Jinping partiya qurilish ideyasida yangi davrdagi partiya qurilishining nazariyada, amaliyotda tuzumda yangilik yaratish natijasi markazlik aks ettirildi. Pan afzalligini sijil joriy qildirib, Jungo Kommunistik partiyasining nemishqa iqtidorliq ekanligini chuqur, aniq, jonliq so'zlab Yaşlar oquvçularını yeni səfərdə bir niyyət, bir məqsədli olub, ortaq köreş qılışqa rəğbətləndirimiz. Dövlətni idarə qılışda aldı bilən partiyanı idarə qılış şərt. Partiya güllənsilə, ondan dövlət qudrət tapıdı. Avtonom rayondagi har darajalik partiya tashkilotlari, partiya a'zolari kadrlarni asli asarni o'qish, asli tekstni o'rganish, prinsipini o'zlashtirishga tashkillab va uningga turtki bo'lib, sistemalik ilmiy prinsiplik tadqiq qilish, tushuntirishni tashkillab qanot yaydirib, angliq qalda Xi Jinping partiya qurilish ideyasidan foydalanib, partiya qurilishni planlaydi va olg'i surdi. Urumchi shahri Tianshan rayoni Davon ko'chi boshqarmasi Gulsoy mahallasi partiya boshchisining sujisi Xi Shaolong mundaq dedi. Mahalla partiya qurilishining qalbliq tujiplik taraqqiyotiga turtki bo'lib, partiya qurilishini asosiy qatlamni idora qilish, xalq turmushiga mulozamat qilish bilan chuqur yugurishni ilgari surib, ommadan doim ahvol so'rab, ziddiyatni hal qilib, qiyinchiligi bor ommaga yordam berib yo'lab, har millat ommasining yashanganda kutinish, turalg'u, ishqi o'rinlashish qatorliq xalq turmushi qiyin masalalarni chin qalb bilan hal qilamiz. Arshan Nahiyalik partiya komiteti bevosita qarashlik organlar xizmati komitetining muavini shujisi Bedilqan Davlet mundaq dedi. Siyosiy qurilish orqali bir tutash yetakchilik qilib, organ partiya tashkilotini o'lchamlashtirish, qalblashtirish qurilishini puxta tutib, nazariya o'rganish bilan ma'muriy ishlar mulozimatining chuqur yugurilishiga turtki bo'lib, partiya qurilishining amaliy unumini xalq uchun xizmat qilishning butun jarayonida namoyon qilamiz. Xi Jinping partiya qurilish ideyasi yangi davrdagi partiya qurilish

0: işini kuşatışının tüp mizanı. Partiya azaları, devir ikiminin en aldıda, ötkeligi ucum kılıp kıyınçlıkını yenişinin en aldıngı sepide, en ken halık arasıda baştan ahır çın turup, yeni seferde, yeni şallık tarihine davamlılık pütüp çıkıdıqalıkını bildirdi. Fukan şehirlik memuri işlem mulazmet zali, partiya azaları avantgard iş ordunun hadimi Arzugül Recep mundaq dedi. Nazariye uyginişini sicil küçeytip, birlik öznekte bir tutaş beceriş, mulazmet vaktini uzartış, karxanlarga yardımlaşıp vakalten becerişini emeliyleştirip, ammının razımellik derecesini partiya kuruluşunun ünümünü tekşürüşünün ölçümü kılımız. Kuşa şehirlik ot müdafiye kutkuzuş çoğun etirdi. Partiya komitetinin şucisi Jingwei Li Yunfei mundaq dedi. Partiya azalırgı bolgan ideyavi terbiyanı daim çın tutup, isteldeki cahil illetini sizil tövgütüp, asasi katılan partiya teşkilatının cengi var korgallık ordunu hakiki puhtulaymız. Konjurab tamıcnisi şıkanısı partiya komiteti, teşkilat teşvikat bölümünün müdiri Guo Xin mundaq dedi. Partiya azaları avantgard iş orni, partiya azaları zarbıdar etirt kuruluşunu yanımı küçeytip, Jungu-Pakistan ixtisat koridorunun derecesini aşırış kuruluşuğa emeli tedbir arkalık türtükü bulup, portunun tamujunun ötküzüş tertibini alalaştırıp, portunun yukarı sıfatlık terakiyatıga yukarı sıfatlık partiya kuruluş arkalık yetekçilik kılımız.
1: Әмді Мәркезнің экология, мойық қоғдаш назар әтчілікі дауымлашмақта сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Мәркез экология, мойық қоғдаш назар әтчілік 7-ші ғұрыпсы 6-ші айның 7-ші күні 29-ші түркімді амма пашқылған әрзия тел оларыны Абдоным районның бейджіршіге тапшырған еді. Talep kasasen bu türkümdeki deli ola ve aldınkı baskuşta becerilip olgan ama paşkılgan bir kısım erziyet deli olarının ahbali cedveli cemiyetke aşkarlandı. Bu cedvelini Şincan Uyghur Abdonum Rayonluk Halk Hükümetinin doğru bir iktidin körgülü buludu.
0: Stansımız muhbiri balığın haber kılıdı. Abdonum Rayon özgeçi tabii evzellik ve mol, köp menbelik adimiyet asasığı tayin edip, medeniyet bilen sayahatçılıkının yugurluşunu sicil çonkurlaştırıp, mesulat kesip ağlatını beytip, hemkarlık boşluğunu kengeytip, Şincan yakşıcay diyen altın hatlik yeviskini bargansını zulalandırdı. Bu mezgilde Şincan'ın yerlik medeniyet icadiyet mesulatı bulgan Şincan kovusisi tordu alkışlandı. Şiyangyang'ın omak şekilge, nefis, yakut marjan, çıraylık atlas köynek ve özgücü dopu maslaştırılıp, bu medeniyet, icadiyet mesulati herkaisi çoğun, kıs-kısın ve ictimai alakı supullarda alkışkı erişti. Toru sırtıdaki emeli dükallardımı setilişi naid kızıp getti. Ürümçi şehri Altın Bulak Soğudu şehirtiste kozu oyunçıkı katarlık yürüyüşlük medeniyet icadiyet mesulatlarının setiliş miktarı sizilişip tor ve tor sırtıdaki zakazlarımı üzülmedi. Şincan Altın Bulak Soğudu şehirtisinin baş direktörü Zung Şavşan muhbiri gümündak dedi. Hazır kozu oyunçıkının künüki tahminen 10 bin etrafı da seti batımız. 70 netçe magazin birli vakitte kol dışlanan kozu oyunçık seti batıdı. Botlak ve tayçak oyuncuklarımızda mı oturgu çıkardık? Tonglatkı çaplıkı, güllük somka ve türlük medeniyet, icadiyet mesulatlarımızdan yeni türlerini üzüliksiz köpeytip, kendi heridarla hem de Şincan işçi sırtıdaki sayıhaçlarının ihtiyacıga maslışı vatımız. Köpkül tabii menzire, koyuk tarihi medeniyet tomuri ve koyuk örüp adet menzirisiyle tayinip, Abdonum rayonundaki ceylan şaraitini karab iş görüp, kesiflerini uğurlaştırıp, has marke yartıp, medeniyet bilen sayıhaçlıkının yuguruluşunu üzüksüz çonkurlaştırdı, puhtaladı. Kaşgar Kadimi Şehri Menzir rayonu da şehir derivasını etiş murasimi, özgeçe makşu usul körüki daim uğurlanıp, örüp adetini yiskiliş özgeçe ailevi mihmanxana, medeniyet icadiyeti stimali organik emtürtüke kılınıp, bu Kadimi Şehir medeniyet sayahat daka ornuğa aylandı. Şundakla, Şucaydik ammanın kırımını mokum köpe yetişigi türtüke boldı. Turpan Yargıl Kadimi Şehri, Yalkuntağ, Boyluk Katarlık Klasik Medeniyet, Sayahat, EIP'lerini çonkur kizip, medeniyet yadikarlıkları, kadimi yadikarlıkla, tabi menzire, üzüm üzüş, örüp adet, ailevi mihmanxanı katarlık köpkül kesip aletini biriktirip,

0: Bir günlük sayahat, çoğunkur sayahat, tetkikat ögünü sayahatin, keçilik sayahat katarlık köplügen esil sayahat liniyalarını köngül koyup, yolu koyup, medeniyet sayahat baylıkını tutaştırıp, liniya berpa kılıp, liniyalarını tutaştırıp, daire aslı kılıp, kadimi yadikarlıklarını, tarihinin çoğunkur katlamının namayen kılıp, sayahatçilerinin sayahat tesiratını zor derecede beyitti. Ürümçilik sayacı Gao Chang mındak dedi. Yargol kadimi şehri kündüz aybetlikken, kişini hayran kaldırdıken, keştiki çırak nurda kadimi tamla özgüç tüski kirdiken, senet numaralarını görüp nakşı anlap, keşki şamalda bek rahat his kıldık. Gensolik sayacı Ringo Yu mındak dedi. Tarihi hikayeyle canlık eksi ettirilip, pen tekniki bilen medeniyet naiti yakşı birleştirilipti. Tartıkan suretlerimi naiti esil çıkırdıken, Coş vurup ravajlanmatkan medeniyet, sayahatçılık kesbi. Şincan'daki her millet amaga hakiki nefiyet küstü. Nöbette Şincan'da medeniyet, sayahatçılık ve bununla alakadar kesiplerde ticaret kılavatkalla 510 mındın, kesipkarla 1 milyondan aştı. Bunun içinde sehra sayahatçılık bilen şuğullundukallarının ilgilenen nisbeti 60%'ın yukarı oldu. Üzliksiz mükemmelli şivatkan ul esliye, süpet derecesi sicil ösüvatkan mulazimet, Şincan'ın medeniyet sayahatçılık kesbinin teyhim yakşı terakki kılışığı puhta asas aldı. Sayahat hacetkanısı, özgüce ailevi mihmankana, öz abdumbil sayahat lagri, akıl yetekleş katarlık yürüşlik esliyele, künseri mükemmellişip, Medeniyet sayahat bazarının muhiyeti sicil el alışıp, sayahatçilerini hatırcam köngüllük sayahat kılış imkaniyeti yıkıldı. Medeniyet arkalık sayahatçilikini güllendiriş, sayahat arkalık halkını beyitiş, bütün rayon birleşip hareketliniş, köp noktada iş başlaş emelge açtı. Medeniyetke varıslık kılış, canlık ve tesirlik boldu. Sayahat bazarı kızgınlığı yukarı götürüldü. Türlük yeni kesip aleti, yeni menzire, yeni muhit, yeni görünüş, yeni tesiratla üzliksiz varlıkı kilip, medeniyet sayahatçılık kesbi, Avtonom rayon iktisadının eşiği türtükü boladığan, ammının kırmını köpeytişigi türtükü boladığan muhim tövrük kesipke aylandı. Avtonom rayonluk medeniyet ve sayahat nazartı partiye grupsının muavun şucisi Nazır Güli Ablim munularını bildirdi. Medeniyet sayahatçılık kesbinin mukum terakkiyatı ilmi bulgan yukarı katlamdan layihalash ve sistemlik planlaştan ayrılmaydı. Bunun dinkin kesip uğurlaştırışını sicil alalaştırıp, has kesip alıtını yetildirip, medeniyet sayahatçılık süpet markasını yartımız. 15. 5 yıllık terakkiyat uğurlaştırmasını sistemlik planlap, dikkatini medeniyet sayahatçılıkının çunkur yuğurluşu, kesip alıtı da yenilik yartış, danlık marki berpa kılışka merkezleştirip, halkıra bilen devlet işçi, Şincan sırtı bilen Şincan işçi, tor bilen tor sırtıdan ibaret, üç bazarını sıcıl kengeytip, medeniyet sayahatçılık kesbinin halkını beytip, küşlük rayon kuruştaki stratejiyelik türü kesipke aylanışıga türtkü buluşunu tizletimiz.
1: Stansımız muhbiri Tan Şövçen'nin bugün ötküzülgen Avtonom rayonunun yazlık açlık setiviliş hizmeti siyasetinin haberlendiriş yığınıdan ilgilişçe Avtonom rayonunun yazlık açlık setiviliş hizmeti 6. ayının 15. günü Canop'tun şimalı karab ağır karğıdın kanat yaydırılıp 2026 yılı Avtonom rayon boyunca 3 milyon 400 bin tonnudek yazlık açlık setiviliş mülçerlengen. Növette, Avtonom rayonda 4 milyon 250 bin tonna açlık sıkkudek ambar tayarlandı. Bu türlük yazlık açlık setibiliş ihtiyacını asası cehettin kandıralaydı. Açlık setibilişte bazarlaştırışını yitek çıkılış prinsipide çıntırılıp, köpkül setibiliş asası gevdilerinin pahalı bazarı kırıp setibilişi ilham berildi. Hem de süpetlikini yakşı bahadı setibiliş asası lingesiyle çın bağlanıp, setibiliş bahasını tanışış mekanizmi yakşı kullanılıp, buğday terikçiliği kesip caylaştırması sicil alalaştırılıdı. Avtonom rayonluk açlık ve eşya zapsı idarisi partiya komitetinin azası, idarının muavın başlığı Ma Şö Yuen ahval tonuşturup mındak dedi. Türlük açlık setibiliş asası gevirlerinin bazarı kırıp setibilişi, bulup mu rayon alkıp setibilişi, bazarı kabetliği katnışı, bazarı oburotunu callandırışını kollayımız. دولت آشلیق کارخانه‌ای بودایی جدی سیت

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlayıvatkanınla Şinjang Radyo Televiziya Stansı'nın bir vasıta altı vatkan Tianşan Yoşan Parabalık boyunca seyitiliş programımızı. Hoş Süreyya, biz sohbetimizde kayıtıp gelimiz. Demek, radyo anlayıcılar 996 yenge iki halta tetim boğulukunu koşup, altı kuta tögüstü halkını seyitip alalaydı.
1: Doğru.
0: Tetim boğulukunu içip köngülüge yaksa, mahsulatın davamlı istimal kılısı boludu. Köngülüge yakmasa bütün yürüyüş mahsulatını bir bomba çıkım kılmay kaytırvesi boludu. Şundak mı?
1: Elbette şundak. Siz mi şu 996 yen hecle plan esle bahsi. 3588 yen boğan bir yeşik oltukta tüyü üstü talgın seyde olalaysız. Yani iki altı titim boluqi haksız kuş bir oldu. Mesle soruş, mahsulat zakas kılış kızıqlı yerimiz 0991 456 7456. Yani bir kıtımda bir yere 0991 456 7456. Konu heridala 1992 yenge 2 yeşik yani 13 kutu tüyü üstü talgın seyde olalaydı. Yani 5 altı haksız boğan titim boluqi ve onundan sırıt 199 yen kımbetedeki uyku keltirdiğen muşu lopnur kendirininki nadi yumuşak rahat yastıqının bir soğat kılındı. Eğer ben muşu 24 kutu alıdım, öydeki çoğulamış çetti, üzenmiş çettim, ballarımış çetti edip kaldıgan dostlarımızga biz yine muşu 24 kutu mesulat yani 3800 yenge 24 kutu mesulat barıdı. Onundan sırıt yine bir kuta aksız boğan tögüs talqını qoşup berimiz jami 25 qut qolunuzga bardı. Onundan sırt yana lopnur kendirninki uyqu keltirdigan yumşaq rahat yastıqdan 2 tal soğat qılındı. Yanıla oqşaş müşin mahsulat zakas qılış qızıqlı yerimiz 0991 456 7456 telefon qılış arqılıqla müş paravallıqlardan hem de bahırman bolup asanlar boldu.
0: Hoş. Köpçülüktün mahsulat zakaz kılış kızık liniyası 0991 456 7456 456 7456 telefon kılıp setivilişini karşılayalımız. Bir grup ise 6 kutu bulup paket 996 yuan. Konu heridarla 2 grup var. Yani 12 kutu setivalsa paket 1992 yuan ile setivalalaydı. Yine 5 halta titim boluğu soğuk kılınırdı. Yine 199 yıllık uyku keltirdiğin yastıktan biri soğuk kılınırdı. 4 grupa 24 kuta mahsulat setip alğanlığa, 1 kuta tögüstü talqını koşup berilgenden başka. Yine uyku keltirdiğin yastıktan ikisi soğuk kılınırdı. Hoş, bizim radyo anonslarımızın telefonları saklap kaldı. Biz devamlı radyo anonslarımızın telefonlarını kabul kılımız. Yaxşım siz qadərlik radio anlıqçı.
2: Yaxşım siz yaxşıdınız mı?
0: Bəlan bəlan. Əhvalınızı bir anlaylı.
2: Mən mə iki qutu iki yürüş. O şu tögüs talqını setib alğandım. Məş maskəmə qapqas qaytırırsam bulamdı ya ki o balamdan bir iç sürüb qap qıldınız. Son aval bir soru itəy deyib.
0: Ha bay deyib ötüb getdik. Amma məsələn şu iki yürüş setib alğan bolsunuz.
2: Evet.
0: İki yürüyüş seti bağım bolsanız, hem de 5 halte tetim boğuluk. Şunda koy. 12
1: kuta.
0: Kutap şurup aldınız şunda koy.
2: Tetim boğulukunu tap şurup aldım. Onun için böyle yastık baki ya, yastık mı kapta bile.
1: Doğru, soğadlık yastık. Abay siz muşu balam içti, likin balam üstü içi sürdü. Eğer muşu içip kap kalsa, eğer iç sürüp gitip kalsa kanda kılmayan de muşun dediniz. Hem de muşuna bir adli bir düşünce bir yerde.
0: Ben tazalıkı enik nem kullanmaya kap kaldım, toktap durum. Siz muşu tögüstü talkanını tapşırıp aldınız mı ya ki?
2: Tögüstü talkanını tapşırıp aldım. Yürüyüş ağandım.
0: İçki başladın lan mı?
2: Yok, içki başladık da.
0: Ha, içmedin lan. Navada hem de muşu balam bu içküzsem, içki sürüp gitip kapkasa, la balam bu yakmay kalsa, kandak kalime, kaytırversem balam da demek ki, şunda ko.
2: Doğru, doğru.
0: Hemen bunu hazır sürüye.
1: İçki
0: sürüp gitti, kaytırversem balam da dedi de düşünüp kaldım de, bu radyo musumuzun ehvalini.
1: Hem de tapşırıp aptu hem de, bunun hem de balısını ki, hem de kalıştısı içki sürdü şunda ama.
2: Doğru.
1: Hem de ma bizdenki tögüs talqınımız intayin aşu kichik molekulalıq emasmı? Bunu içkendən kən aşu aşqazna aciz kişilər mi isə içtürüb getməydi. Çünki ma bu kolostiyə qarğan vaqtda ma tög üstünənki uzuqluq miqdarı həm sümürləşi intayin tez. Əgər siz məşə balam içib qap qalıb içtürüb getib qap qasqanda qılman deyə amma ansraysız əməliyyatda 100% içi sürməydi. Xatırjan bolsunuz buldu. Əgər içib tavqıladı ya yaxşı görməy, təmir yaxşı görməy, içməydim deyə qap qalsa, onun da xatırjan bolunmuş. 5-6 tetim boğuluğunu özünüz yanınızda əp gelip qalğan məhsulatlarını şüb bitti aşı bizgi qaytırıb etsiniz kirasını özümüz tölüb yandırıb əkilib alımız onun iki müşü çoğunlarının iki müşü içişi bulabmamış içişi vaxtı bulabmı ətdiğini naştılıqda bir ıstaka içsiz içi de anan iki keşte uxlaydığan vaxtda keşte bir ıstaka içib yatıdı bunda boğa vaxtı da kündüzlük işkini bütün bir günlük paliyetiga yaxşı boğa uzun tolıqlap bəlsa keçse əmdi uyku süpüdünü yaxşılaşqa alaydı paydası var.
2: Şu apam bilen balam içmek işte şu ağzını içip etsekken maskemi kap kalsa kayıt
1: olup. 5 haltı itin boğuluğu vermez mi? Apanız 3 haltını, oğlanız 2 haltını içip baksa bir gün dolanmış. Bir gidem dilim bilginin bulduğu. Hem de bir stakan kalıştı içi sürüp gidip kap kalsa bizdenkini 2 stakan içi yüzüp yakın. Ettiğini bir stakan, keşte bir stakan.
0: At itin boğuluğunun özü mü hem de bir haltısı 20 gram ken emas mı? 20 gramla mı? 2 ketim hem de demlep 3 kil bolu diken. 5 haltını mı hem de hesapta 10 ketim etrafıda demlep 3 kil bolu diken de. Hem de 10 ketim iç içeri yanı da onun yakkan yakmakalıkını his kılalaysız.
1: Doğru.
0: Siz alıkı seti bağın 13 kutunu açmayı durup.
2: Ha.
0: Şu aşu 10 ketim. Stakan hem de demlep tetim boğulukunu 10 stakan demlep bir içip afalınlığa karıp bakan neyken yakmay kalsa onun için kaytır ve sana boğulur. Cuma?
1: Hatırcan bolsanız burada cuma hiç kandak ziyan çıkmaydı.
0: Makul makul hem de.
2: Yakın kuşap verip sizler rahmet cuma.
0: Makul hem de hoş.
1: Makul hem de hoş.
0: Hoş biz hem de tövendeki kısturmalardaki programımızı kaydıp gelimiz.
1: Buldu.

0: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, anlavatkınınla Şinjan radyo televiziya stansının bir basta anlıvatkan Tianshan Youshan paravalık boyca setiviliş programımızı. Hoş Süreyya, programımızı kaydıp gelimiz. Biz hem de muşu radyo anlıgıçlarımızga. Bugün neme üçün Kanas markasındaki organik sap tögüstüt halkının tavsiye kılgalıqımız hakkında azıraq bir çüşenci beremdik.
1: Buludum. Qanas sütçiligi 1984-nji ýyly qurulgan 42 ýyllyk taryhy ýa Şinjanyňky sütçilik karhanasy. Şundakla ýez ýigilikni käsipleşdirişdiki başlamçy karhana. Bu karhana süt mahsulatlary käsibige 42 ýyl çoňkur çöküp, bazarny katlama-katlama teşirip istimalçylaryňky uzun müddet itiraf kılşyga erişdi. Süt manbasy, bakmyçylyk, işlep çykyryş, pişiklaşdan tartyp taki tetkik kılıp içiş, teşürüş, setiş mulazımı degice mükemmel boğan kesip zinciri berpa kıldı. Hem de muşa her bir halkını devletninki ölçüm boyunca kattık hem de kontrol kıp gelmekte. Muntizm kesipi koşuğunu çoğun zavdu ba. Abnom rayonumuzda kana sütçiliki hememizgi tonuşluk kanas deyse hem de tonumaydıgan adam yok tap karayma. Kana sütçiliki 42 yıldın boyan pekat birleşika yani muşa abnom rayonumuzdaki en sap, en süpetlik süt mahsulatlarını memleketteki barlık sağlamlık köngül bölüdügan her bir

0: Qadirlik dostlar, əmli köngül aramınlarda boladığını anamğı təqdim namlı qırğızca naqşa.
1: Mirimin ısıq çaydarım, altından qımbat ardağım, atayla uşulurumdu, apa kessizge arnadı.

0: Cungu, Asya, Avrupa nöbetçi poyizi Tianshan'dın halkıydı. Galibiyet tuneli cenub bilen şimalını tutaştırdı. Asya, Avrupa'nın doğrusuğu kesip ötken altın kari durdu ki Cungu, Şincan erkin sodasına rayonu kanat kıyıp pervaz kılıp altın sumruk celip kıldı.
1: Beydou tümen mukevazliklerde yol başlamakta. Kömürden may, gaz çıkırış teknikisi de işlep çıkırış iktidarı 100 milyard kubmetreden aştı. Optik kabel Tianshan'ı tutaştı. Tibbi davalanış, yaşanğında kütünüş soğurtisi çarvıçılık rayonlarına terek boldı. Haksız mağarıp milyonluğun perzentlerimizini bilim köküde pervas kıldırdı. Dadam 5G çarvıçılık meydanı da bulup terminalı da çarvı baksa, anam tokuğan atlasler Paris'da yarkın nur çaştı.
0: Cesaret bilen ilgirilip, Şincan'da ortak bir işinin yeni yögemi resmini sızıp çıkaylı. Şincan Uygur Atılım Rayı'nın kurulganlıkının 70 yıllıkını birlikte tebrikleyip, İpek Yolu Yadırılık Rayı'ndaki alem şumun özgürüşlerine guvah olaylı.
2: Aziz dostlar, emdiye hoşallık ve bakıt namlık Mongolcu nakşını anlaylı.

0: Medeniyet, sayahatçilik ve bununla alakadar kesiplerde ticaret kılavatkalla 510 mıngdın, kesipkarla 1 milyondan aştı. Bunun için de sehra sayahatçilik bilen şugullandıklarının ilgilenen nisbeti 60% yukarı oldu. Üzliksiz mükemmelliş vatkan ulu esliye, süpet derecesi sicil ösü vatkan mulazimet, Şincan'ın medeniyet sayahatçilik kesbinin teyhimi yakşı terakki kılışığı puhta asas aldı. Sayahat hacetxanesi, özgeçe ailevi mihmanxana, öz avtomobil sayahat lagri, akıl yetekleş katarlık yürüyüşlük esliyeyle kün seri mükemmelleşip, medeniyet sayahat bazarının muhiyeti sicil el alışıp, sayahatçilerini hatırcam köngüllük sayahat kılış imkaniyeti yıkıldı. Medeniyet arkalık sayahatçilikini güllendiriş, sayahat arkalık halkını beyitiş, bütün rayon birleşip hareketliniş, köp noktada iş başlaş emelge açtı. Medeniyetke varislik kılış, canlık ve tesirlik boldu. Sayahat bazarı kızgınlığı yukarı götürüldü. Türlük yeni kesip faaliyeti, yeni menzire, yeni muhit, yeni görünüş, yeni tesiratla üzliksiz varlıkı gelip, medeniyet sayahatçılık kesbi, avtonom rayon iktisadının eşiği türtükü boladığan, ammının kırmını köpeytişigi türtükü boladığan muhim tövrük kesipke aylandı. Avtonom rayonluk medeniyet ve sayahat nazarı partiya grubusunun muavin şucisi Nazır Güli Ablim munularını bildirdi. Medeniyet sayahatçılık kesbinin muqim taraqqiyoti ilmiy bo'lgan yuqori qatlamdan loyihalash ve sistemliq planlashdan ayrilolmaydi. Bunundan keyin kesip o'rinlashtirishni sijil a'lolashtirib, xos kesip faoliyatini yetildirib, medeniyet sayahatçılık süpet markasini yaratamiz. 15-5 yıllık taraqqiyot o'rinlashtirishni sistemliq planlab, diqqatni medeniyet sayahatçılıkning chuqur yug'urilishi kesip faoliyatida yangilik yaratish, danglik marka barpo qilishga markazlashtirib, xalqaro bilan davlat ichi, Shinjang sirti bilan Shinjang ichi, to'r bilan to'r sirtidan iborat uyush bozorni sijil kengaytirib, medeniyet sayahatchilik kasbining xalqni beytib, kuchlik rayon qurishdagi strategiyalik turi kasbga aylanishiga turtki bo'lishni tezlatamiz.
1: Stansımız muhbiri Tan Şöçen'nin bugün ötküzülgen Abdonum rayonunun yazlık açlık setibiliş hizmeti siyasetinin haberlendiriş yığınıdın ilgilişçe Abdonum rayonunun yazlık açlık setibiliş hizmeti 6. ayının 15. günü Canop'tun şimalı karab ağır karğıdın kanat yaydırılıp 2026 yılı Abdonum rayon boyunca 3 milyon 400 bin tonudak yazlık açlık setibiliş mülçerlengen. Növbette, Abdonom rayonda 4 milyon 250 000 tonna açlık sıkkudek ambar tayarlandı. Bu türlük yazlık açlık setibiliş ihtiyacını asası cehettin kandıralaydı. Açlık setibilişte bazarlaştırışının yitek çıkılış prinsipi de çıntırılıp, köpkül setibiliş asası gevdilerinin pahalı bazarı kırıp setibilişi ilham berildi. Hem de süpetlikini yakşı bahadı setibiliş asası lini gelsi için bağlanıp, setibiliş bahasını tanışış mekanizmi yakşı kullanılıp, buğday terikçiliği kesip caylaştırması sicil alalaştırılıdı. Abdonom rayonluk açlık ve eşya zapsı idarisi partiya komitetinin azası, idarının muavin başlığı Ma Şö Yuen ahval tonuşturup mındak dedi. Türlük açlık setibiliş asası gevirlerinin bazarı kırıp setibilişi, bulup mu rayon alkıp setibilişi, bazar rıqabetliği katnışı, bazar obrotunu callandırışını kollayımız. Devlet açlık karqalarını, buğdayını ciddi setibilişini başlaşık təşkillep, dehqanlarının açlıkını setip çıkırış tövən çekini saklayımız. Yemeklik beyxatarlıki ölçümüge uygun kəlmeydiğen açlıkının ozuqluq açlık bazarı kırışının qat'i aldın alımız. Açlıkı kapalet kılıdığan kanun, açlık setip alıdığan adem, açlık setip alıdığan pul, açlık saklaydığan ambar, açlık toşuydığan abdomobil boluşunu çördep, türlü hizmetlerini yakşı işleyimiz. Abdonom rayon bu yıl yazlık açlık setibiliş hizmetinden tertipli kanat yaydırılışı kapalet kılış için 10 milyar yuanın artıq inabetli karz meblağını aldın tayarlap, setibiliş meblağı ihtiyacını kandırıp, pul açlıkını saklaşını şıkaşırdı. Jungo Yezilik Taraqqiyat Bankisi Şenjan Şöbisi Partiya Komitetinin asası, bankının muavin başlığı Zhao Yongsheng mundaq dedi. İnabetli qarz məbləğini aldın toluq tayarlap, 140 yıqın yazlıq açlıq karxanısını qolulmaqçı bolvatımız. yazlık qaşlıq setibiliş qarız kəsbini becirişte yeşil yol içip, türlük həqni kimeytiş, paydını ötünüp yeri siyasetlerini pahal əməliyiləşdürüp, karxallarının yükünü ünümlük yeniklətib, yazlık qaşlıq setibiliş məbliği ihtiyacıqa bütün küşplən kapalatlı qılımız. Abdonum rayonluk aşlıq və əşya zapsı idarisi bunundan başqa yazlıq aşlıq setibiliş məzgilidə yenə bazar nazarət qiliş, başquruş tarmaqları bilən birləşib, aq ücret beriş, aşlıq satqan pulunu nesi qaldırış, dərici və bahanı tövvəllətiş qatarlıq diqqallarının mənbətdəgi ziyan yetküzdüğən qılmışlarını qatlıq təkşürüb bir tərəf qılıb, aşlıq satqan amını aşlıqını azadə, xatırcam setiş imkaniyyətdəgi iqi qıladı.
0: İstansımız muhbiri Liu Kay xəbər qılıdı. Abdonum rayonudakı jaylar istimalını canlandırış məxsus hərəkətini çonqur əməliyyələşdirib, hökumət bilən karxananın qoş yardım pulunu birləşdirib, istimalının hayatı gücünü sicil urğutdu. Abdonum rayonluq soğud işləri nazarəti yetəkçilik qılğan Jungoda setibiliş Şinjanda aqli iqtidarlıq əm etibarlıq ailə üskünələrini setibiliş temizdiki 2026-cı illik ailə elektr üskünələri bilən nəpis turmuş yeniləş bayramı yaqında Ürümçidə başlandı. Bu faaliyet, aqli iqtidarlıq yeni məsulatlarını tunji qetim elan qilish, tunji qetim körgazmi qilish, yeşil oili elektr uskunalarini kengaytish, kono oili elektr uskunalarini yenisiga almashtirish qatarliq mazmunni o'z ichiga olgan bo'lib, mas'uliyatni yangilash, ko'rinishni his qilish, e'tibor berib foydani o'tinib berish, xalqqa qulaylik mulozimat qilish butun zanjiri tutashtirilib, shahar yiz aholilarining oili uskunalari iste'moli yo'shirin kuchi qo'yib berildi. Şinjang Wojia elektr uskunalari boshqurish chaqliq shirkatining bosh direktori Dong Yan muxbiriga mundaq dedi. 6 oyda 1 darajalik energiya tejash unumiga ega oila elektr uskunalariga 15% davlat yordam puli berish faoliyatiga qatnashdik. Zavod yana nurg'un yordam puli berish faoliyatlarini qanot yaydirdi. Oila elektr uskunalari setibiliş sommasi 3000 yuanga yasila nafis sovg'atlar teng qimmatlik e'tibor belti olg'il bo'ladi. E'tibor beltining qimmati eng ko'p bo'lganda 2000 yuanga yetadi. Bu yil kirgandan buyon Shinjang iste'molni jallandirish maxsus harakatini chuqur yo'lga qo'yib, oila elektr uskunalarining konusini yangisiga almashtirish siyosatini sijil a'lolashtirdi. Hozirgacha oila elektr uskunalarining konusini yangisiga almashtirish bo'yicha iltimos qilingan uskuna 512 mingga yetdi. Shihuo shahar aholisi Xiangjing yaqinida bir yangi havo tengshirgich sotib oldi. U mundaq dedi: "Uydagi kon havo tengshirgichning shovqini cho'ng, tok sarfiyati yuqori, sovutish unumi yaxshi bo'lmagachqa bu qitim davlatning yordam pulidan foydalanib, 1 darajalik energiya tejash unumiga ega havo tengshirgich almashtirishga keldim. Do'konning e'tiborini davlat yordam puli bilan qo'shib hisoblasam, biroqla necha yuz yuan tejab, haqiqiy naf oladi ekanman." Abdonim rayonluq soğud işleri nazarati partiya grupsining a'zosi muavin nazir Dongbo Abdonim rayonining ommaning sifatlik aqliy iqtidorlashgan iste'mol darajasini o'stirish ehtiyojini qondirish uchun 6-oyning 3-chi kuni 2026 yillik aqliy iqtidorlik oila uskunalarini yangisiga almashtirish yordam puli berish siyosatini yo'lga qo'yganligi. Siyosatning kuchga ega bo'lish muddatining bu yil 12-oyning 31-chi kunigacha davomlashib, an'anaviy oila elektr uskunalari bilan aqliy iqtidorlik oila uskunalarini yangisiga almashtirish siyosatining butun rayonni qoplash ishqa oshiriladiganligini tanishtirib mundaq dedi. İstimalını ilgir sürüşüne xalq turmuşuqı nəfiyyət küzücü plan birləşdirib, istimal buyumlarının konusunu yansıq almaşdırış, məsulat türünü kən aytdıq. İstimalçıla yer süpürdüğən maşini adam, əqli iqtidarlıq, matun digəndək, əqli iqtidarlıq ailə üskünələrini setib alğanda, pütüşüş bağısının 15% boyuca maliyyə yardım pıldın bəhrimən boludu. Məlum bir tavarının yardım pılı ən köp alğanda 1500 yan giyitidu. Yana Abdonum rayonining maxsus mablag'ini qo'llab keltirib, iste'molchilarning yangi avtomobil sotib olishi va 6000 yuandan yuqori yon telefon sotib olishiga qarta iste'mol yordam puli beryapmiz.
1: Stansimiz xabari. 90-cı növbətlik Jungu Asiya Yevropa körgəzmisi 6-cı ayının 25-cü günüdən 29-cı günü gecə Şinjan Xalqara yığın körgəzmi mərkəzdə ötküzülüdü. Joylardagi korxonalar ko'rgazmaga faol tayyorlik qilib, a'lo sifatlik turlar, a'lo va xos mahsulotlarni har taraflama ko'rgazma qilib, texmo ko'p iqtisod savdo hamkorligi hosil qilishga tirishmoqda. Ili Chuanning biotexnika

0: ayarladık. Jungu Asiya Yevropa körgəzmisiga qatnaşib, şirkətning nəhayət yaxşı həmkarlaşış, almashtırış süpsigi ege bolishini ümid qilamiz. Bağ ormançılıqda enchki pishiqlashqa köngül bölüdigan Aqsu Gelinkay Ekologiya meyvechilik şirkəti Jungu Asiya Yevropa körgəzmisiga köp qaytim qatnaşdi. Şirkətning baş direktori Wu Qishi tonishtirib mundaq dedi. Növbette kollektifimiz körgezmeyi katlaştırıldığıdan tavarlarını pişiklaş, peçetle kaçılaş ve evrişkilerini körgezme kılış, rətləş hizmetini bütün küçü bilen kanat yaydırıbatımız. Biri sütlük yaprakça, sütlük çürük yemeklik, kakla pişirilgan kaymak, kuruk meyve yürüşlüki, almı kiki, şemey kiki, yana şeyhidi kurutulgan gülü katarlıqla var. Bularının köpüncüsünü bu yıl yeniden çıkan yeni oralımlarına uğruduk. Nosqısı yeni, zor küş bilen təşviqat pahaliydi təşkilləşge təyarlı qılbatımız. Borcı Nahiyasıdki Şincan Jingyao Weilai Pen Texniki Çeklik Şirketinin yılığı 1 milyard karat işləp çıxırıştırı Şujayının yukarı dərəclik yeni materyal sahasıdki boşluğunu toldurdu. Şirketinin sex işləp çıxırışkı məsul direktori Mao Fu Yong muhbirgi mündaq dedi. Bu yıl karxanımız almas mikro paraşüki ve sünni almasını ibaret işki çoğun yadroluk məhsulatını Jungu Asiya Yevropa körgezmesi katlaştırmız. Üncü mərbayet zıbızın net buyumları asaslıqı toyluk üzük ve zakazlıq yığıp saklaş hem soğukat kılışkı şiltalıdır. Sana sahasında almas kesiş ve sılıqlaşka, yana üzek arqılıq ısıqlıq tarqıtış, optik materyal katarlıqlarga. Almas mikro paraşüki, nazuk parkırtış ve qeylip parkılıq ıstıqlıq ötküzüş materyalı qatarlıq türlərgi şiltalıdı. Muşu saat gəmraqla bilən qol tutuşub, əmkarlıqını çoğunqurlaşdırışını ümit qalimiz.
1: Əmdi, mehri muhabbetki tolğan Tianshan, Şincan'a nişallıq yardım veriş ıznaları sahibimiz boyuca anlatış verimiz. Stansımız muhbirleri Wang Dong, Tang Shuechen xəbər qılıdı. Şanghay'nın Şincan'a yardım veriş davalaş etirdi. Kaşgar vilayetlik ikinci halık doktorhanısı bilen çoğunkur hemkarlaşıp, her millet amının hayatı sağlamlıqını qoğdab, Cenobi Şincan'ın davalaş saklıqını saklaş işlerinin yukarı süpetlik tərəqiyatı kuş koştu. Sıçvendin Şincan Kaşgar'ı işlegil gelgen Lih ve Yang'nın yakında o atıplık kol artırıya koç kaveti yürek kesil tuyuksuz kozgulup, Kaşgar vilayetlik işkinci halık doktorhanısı ciddi elip verilip, kutkuzulup, davalap, nöbette hayatı xayıptan kutuldu. Li Huayyang'ın oğlu Li Wenyu muhbiri gımındak dedi. Bütün operasiya ilgirken bulup 13 saat davamlaştı. Nait 13'lük boldu. Dadam kes saat 2'den 10 minutla ötkende hoşuğu geldi. Menimce bu doktorhana intayın kaltısken. Уларга интайын кайыл болдум. Уларнын дадамга ишкинчи кытым аяттык бергенликиден интайын миннаттармын. Атыптык гол артырыя кош кавити жүрөк кесили. Бир кыл эгир жүрөк кесили болуп, апты ичинде өлүп кетиш нисбети 90% жетет. Илгири Кашкар вилайетинде бу кеселликни куткузуш, даволаш иктидары болмогачка, şu жайдыки бемарлар факат Үрүмчи шаарыга берип дааланды. Жол ирак кавип хатыры жогору эди. Kaşgar vilayetlik işkinci halık doktorhanısı yürek kökrek taşkı keserlikler bölümünün muavun modiri İlhamcan Abduniyaz Muhbirga. 2023 yılından başlap Şanghay'dan Şincan'a yardım verişke gelgen doktorlarının kolluşu da bölümünün atıplık kol artırıya koş kavit operasyasını müstakil kılış iktidarını hazırlık aldıkı. Hem de köp kılı yürek kesli operasyası kılıp bakmaslık tarihiğe hatimi bergenlikini eğitim mündak dedi. Memleket boyunca atıplı kol artırıya koş kaviti yürek kesli bimarlarının operasyadın kiyinki oturucu hayat kılış nispeti 75% etrafı da. Bölümümüzde nöbetki hayat kılış nispeti tahminen 70%'in 73% kişi ağırlıklı bolvadıdı. Nöbette bir tıplı kol artırıya koş kaviti yürek kesilini davalaş, tuğumu yürek kesli bimarlarının kökrekin etiş operasyası, Kapkak almıştırış operasyası katarlıklarını müstakil tamamlayalayımız. Şanghay'nın Şincan'ı yardım veriş davalaş etirdiğinin bölümümüzü kılgan yardımı hakikaten intayın çoğun. 2010 yılından başlap Şanghay ixtisaslıqla ömüki baylıq ömüki, türü ömüki mulazımet ömüki təşkilləş şəkildə ilgir kiyin 6 türküm 11 qetimda 244 davalaş mütəxəssisini Qashqar vilayətlik 2-ci xalq doktorxanasına yardım berişki tanlı.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshi masala. Xinjiang radio televiziya stansiyasining vatan mening oilam programmasini anglashlarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Raziya Zirtali.
1: Bu qitimqi programımızda mundaq mazmunlarni anglatish berimiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sayfimizda Shihu Tashu Zhuangzi kentining yo'riq turmishi to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yuksalayotgan Xinjiang sahifimizda Xinjiangdagi tunji davlatimizda ishlangan eksport avtomobillarini bajdan holi remont qilish kasbini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sahifimizda 2026 yillik tunji turkumdagi Jongodagi yaxshi kishilar tizimligidagi Ju Shiyangni tanishtiramiz.
1: Programımız yine Xinjiang Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqon solushiting abonechilar terminalida mas qadamda anglatiladi. Hamda her vaqt ilgirki programmalarni anglagani bo'ladi.
0: Xinjiangdagi yangiliklar.
1: Kimin 26 yıllık İpek Yolu modu haftalıkı faaliyeti 7. ayının 11. günüden 19. günü geçe Ürümçi Mariniyet Merkezi'de ötküzüldü. Bu kıtımkı İpek Yolu modu haftalıkı faaliyeti de mevka Ürümçi şehrinin Mariniyet yer belgesi koyulup 2000 kvadrat metrelik dala körgezme meydanı icadi berpa kılınıdı. Bu faaliyette devlet içi ve sırtıdaki 20'den artık esli icadi kiyim keçek markisi ve layihalı güçle toplanıp, yeniçe cunguçu uslubdaki estetik ideya bilen atlas kiyim keçek hasıkı yoğurulup, şehir ağalarına haksız eçivitilirgan 16 meydan kespi moda kiyim körgezmesi ötküzüldü. Faaliyette moda kiyimlerini körgezme kılış, gayri maddi mariniyet mirasları nakh meydan körüke asas kılınıp, üjme pilisi ipek tokumuçiliği, en-enevi keşçilik, teri oymacılık, tügme katarlık, gayri maddi mariniyet mirasları öneri merkezlik namayan kılınırdı.
2: Altay, Jiangjun teri halkara kardiliş, istirahat rayonu, asma vagon bilen sayılı kılış, bulut terminali yığılışı. Dalıda sınaş qatarlıq, köp xıllaşqan kəsb halda arqılıq, tört pəsilnin həmmisigin maskeladığan sayahat mənzilgahini tırışıp bərpa qılıdı. Növətdə, Altay, Jiangjun teği xalqara qardiyiliş, istirahat rayonu sayahatçilər bilən lıq toldi. Nurgun sayahatçi bütün körünüşlük asma vagonu ulturup, taq çoxısıdaki mənziri körüş süpsiği berib, yıraqlağı nəzər selib, sürətki çüşüb xatir qaldırdı. Kəçki şəpəq bütün asmanını qapladı. Romantik bulutlar arasında kün petip, Jiangjun teğinin kaynam taşkınlık keyfiyatını sıcıl canlandırdı. Caylardan gelgen sayahatçılar tağışamalığa ergişip, yanırgan yıkımlık müzikağı keltürüp usulğa düştü. İstirahat rayonu yana yelken sıman paraşüt, sıkava şarı qatarlıq özgüce sınaş türlerini yolğa koyup, bu yerini tedirici sayılı kılıp daka kılış, istirahat köngül içiş, Dalıda sınaş bir gevdileşken sayahat menzilgahı kılıp kurup çıkadı.
0: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz, siz pelekti pervaz kılıp, Dövr boran çapkullarga merdani yüzlengen gayet zor ejdaha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Xinjiang Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bulaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahipimizde Şiho Daşu Cuanzi kentinin yoruk turmuşu doğrusu da sözler birimiz. Yakınki küllerden bu yan Tarabagatay vilayeti Şiho şehirdeki Yezi Pazarı, karhanala amının günlük ihtiyacı, kent ahallarının terakkat ihtiyacını közlep, halk turmuşu üçün emeli inçki mulazmet kılıp, halk turmuşuna ait emeli işlerini emelileştirip, ünüm hasıl kılıp, güzel Yezi kentlerinin bəxtüsünü devamlı sılıklap, her millet amının erişiş duygusu ve bəxt duygusunu hakiki östürdü.
1: Şiho şehri Gənxızı bazarı Daşı Cuanzı kentide asaslı koşumçu yolla öylənin aldı kəynədiki kiçik kocaladiki çırağla yorup yeni çeniqş əslihəleri rətlik oruntılıb, kent ahalları boş vaqtlarda səylı qılıb, bədən çeniqdurub aram elib, Yezi kentinin yaşaşqa babkeli süpüti üzlüksüz yuqır kütürüldü.
0: Daşı Cuanzı kenti ahalisi Fən Xumay mundaq dedi. Hazır kent keçdi yoruk, sırtkı çıxsaq xatırcan bolumiz. İgelin işçe kentki tar koçula karangu buluş, kent ağları keçidi yol yürgende bir hatarlık yoşurun hevpi mevcut buluş, amının beden çeniktürüş meydanı yeterlik bulmaslık

0: Qatarlıq xalq turmuşu məsələlərə qarata Daşu Cuanzı kəndi bu il 5-ci ayda quruluş oranını ilmi planlab 100 yol çırığı orundub, 10 neçə türlük ölçəmləşkən hərəkət qılış üskünüsü, universal məşq üskünüsü, oksigenlik çeniqiş, küç məşqi, əvrişim, sozuluş, qatarlıq, bədən çeniq turuş üskünlərini səpləb barlıq yaş qatlımıdakilərin bədən çeniq turuş ihtiyacını qandırdı. Bu tür 6-cı ayının 1-ci günü rəsmi işə kiriştirildi. Hazır türlük əsahələrin yürüşüş əhvali yaxşı olub, kənddəki 1403 kənd əhalisinə nəf yetkizdi.
1: Daşı Cuanzı kənddəki Dın Shifeng mündəq dedi. Bu qədim yana yenidən şahmat üstülü orundaldı. Biz bir neçə qədinasla çüşdən kiyin bu yərgə kilib, salqılıqaç şahmat oynaymız.
0: Daşu Cuanzı kenti partiya yaçıkısının şücesi Şue Changshan mondaq dedi. Kentimiz dikkatini amma aldıra vatkan, qiynili vatkan, ghem kılı vatkan, arzu kılı vatkan işlağı dair meslilagi sicil berkezleştirip, kent derecilik halkı kolaylık yürüşleştiriş eslahalarını üzüksüz mükemmelleştirip, kent ağalarının meriniyet ten terbiye turmuşunu beytip, bütün küçü bilen ekologiyası yaşaşkı bab geledigan, halkı kolaylık yaratıdigan, halkı menfaat yetküzüdigan inak güzel yezi berpa kılımız.
1: 6-cı ayının 9-cı günü Tablıqat Mongol yezisinin yeni devir medenilik emeliyeti orni partiyelik pida ila Amma vəkillərini təşkilləb, sim torlarını remont qılıb, etiz eriq otlaqlarını qoğdaş pida ilə mülazimiti pəaliyyətini qanat yaydırdı. Pida ilə kənd ahalları bilən iş təqsimatı boyunca həmkarlaşıb, öz ara maslaşıb, ambur, sim qatarlıqlarını qoluğu ilib, buzulğan sim tor qaşani inçiklik bilən remont qaldı.
0: Tablıqat Mongol yezisi Umuk kənd ahalisi Bataca mündaq dedi. Sim torlanın bu bölüki şamalda neçkettin bozulup ketkeşke, çarvıla asalla etizlağa kırıp ziraatlarını yep getirdi. Biz izcil ghem yep gelgen eduk. Yezi pida ilanı teşkillep, remont kılıp bizden kıyınçlıkımızını hel kılıp bedi. Bunun inkin çarvı bekiş, yer terişka tehimi hatırcam bolduk.
1: Tablıqat Mongol yezisi partiya komitetinin azası, teşviqat heyeti Yangfen mundaq dedi. Yezlik partiya komitetinin yeni devir medenilik emeliyeti orunu buluştak bazılık rolünü devamlıq cari kıldırıp, dikkatini dekkan çarvıcılarının işlep çıkırış, turmuşudaki emeli kıyınçılıklağı merkezleştirip, texmi köp pida ila mülazimiti faaliyetini teşkilip, pida ila mülazimitini asasi katlamda yıldız tartkızıp, halık kalbini illetip, güzel yezi kent kuruş üçün üzüldürmey, medeniyet küçü beğişlaymız.
0: Kökertiş meşgulat endisini elalaştırıp, suğurışını inçkileştiriş seviyesini üstürüp, tenlerini tövbeletip, önümünü aşırıp, birinci sep meşgulat bir hatarlıkıya kapaletli kılıç üçün 6. ayının 4. günüden 8. günü geçe, Şincang Urungşin, Şıncin Şehir Mülazimet Çeklik Şirketi kespi hadımlarını teşkilleb, 4. kökertiş meşgulatı su abdumobilığa su pürküp, Köpük çıkırış məxsus törünü qoşub oruntub, dərisini östürüş xizməti tamamlandı. Bu qıtım qoşub oruntulğan məxsus su pürküş üskünüsünün su çıxış eğizi təkşi, bulun qradısını təngiş gelib oludu. Bununla yeşil ösümlüklərini dəl cayda suğurub, hər xil mənzərə yepinci ösümlüklərini asıraş xizmətiga maslaşdırılıb oludu. Yeni endize suğuruş vaxtını məşğulat xadımlarını qısqartıb, su baylığını tijəb, məşğulat bexatarlıq xəvf xatırını hər tərəfləmə azaytıdı.
1: Hazır kökərtiş, suğuruş, yolğu su çeçiş, ciddi bir tərəf qılış qatarlıq köpxıl qoşumçı ixtidarğa iki dərəcəsi östürülgən 4 su abdumobili şiltişki tapşırılıb, üskünələdən paydılınış nisbiti körünərlik yuqru götürüldü.
0: Şincang Urungşin Şıncin Şehir Mülazimet Çeklik Şirketi Partiya Yajekisinin muavin şujesi baş direktor Yanjauji Munlanı bildirdi. Bu kıtımkı özgertişte tennarını tövbeletip, önümünü östürüp, bir hatarlıkı kapalı kılış nişanı işğa şuruldu. Keyinki kademde üskünelerini karallık tekşürüş, meşgulat layihasını elalaştırış, üskünele küç koşup, inçkileştirip başkuruş, şehir kökertip, Asraş hizmetinin süpütünü östürümüz.
2: İh anı vətən, siz merdanı çıllab, таң қуяшыны, сәхәр жимжітіқіні ойғатқан қызыл қораз. Сіз пәләкті пәрбаз қылып, дәвір боран чап қолырға мәрданы жүзләнген ғайет зор әждіха. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәқтілік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысына аңлышыңланы қаршы алымыз.

0: Arkadaş, bedeni küçültüş kapsolu. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçültüdü. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mask almaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilen. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilen ve istimal kılan. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusxası torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
2: Saat 8:20'de Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anglayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9:20'de Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haber da bolalaysız.
2: Saat 11:00'de Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıqçılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
3: Saat 13:20'de Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamını numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırca mılısız.
2: Saat 14'te Sulu Shooting Update'alının 6.0 Plus nusxası yanınızdaki turmuş hemrayınız. Sulu Shooting Sodi şehircisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
3: Saat 16'te Sulu Shooting Update'alının 6.0 Plus nusxası yanınızdaki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Shooting Update'alı yardım verdi.
2: Saat 17:20'de Sulu Shooting Update'alının 6.0 Plus nusxası yanınızdaki medeniyet hemrayınız. Medeniyetin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19:20'de Sulu Shooting Update'alının 6.0 Plus nusxası yeninizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
5: Saat 20:20'de Sulu Shooting Update'alının 6.0 Plus nusxası yeninizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tem hurçığa aylanıdı.
6: Saat 22:20'de Sulu Shooting Update'alının 6.0 Plus nusxası yeninizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkı emrah bulup ekşip çeniksiz.
1: Sulu Shooting Update'alını çürüp serkıl mazmunladın huzurunun.
7: Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt getirdi?
8: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı göçünün lastikhanı çıkırlışıga 8760 saat getirdi.
9: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
7: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.
10: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtidir.
7: Tamakni ilmi buyurduk, sağlam uzuqlanaylı. Tamakni pak izleyip, eşip kalgan bulsa el avalaylı.
10: İqtisatçıl ve ticəşlik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni ıstılını əvcə aldırıp, söz hərkitimizde ülgü bulaylı.
7: Tamak ıstılı mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ıxcamı var deyinizi. Tamak ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt getirdi?
8: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı göçünün lastikhanı çıkırlışıga 8760 saat getirdi.
9: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
7: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi örp adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, minin ailem.

0: 100 سلو وات خان شینجاڭ. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Şincan'daki Tunci, devletimizde işlenen eksport otomobillerini Bajdın hali remont kılış kespine tanıştırımız. Yakında Kırgızistan'dan devletimizde toşp gelingen devletimizde işlenen bir türküm otomobiller Torgat Porta Arklık Çekiradın Kırgızılıp, Ürümçü Universal Bajdın hali rayonuna elip gelinip remont kılındı. Bu, Atadım rayonumuzun Tunci Bajdın hali remont kılış endisini kolunup, Çekiradın Kırgızılıp remont kılınan devletimizde işlenen eksport otomobilleri hesaplanıdı.
1: İgilnişçe bu türkümde devletimizde işlenip, eksport kılınan otomobil cemi yetti bulup, kıymeti 1 milyon 840 milyon yuanga yetediken. Bu yıl 3. ayda Kırgızistan'a eksport kılınan Çegra sırtığı toş çeryanı da hadisiga uçurap buzulup, Çegra'dan kırgızıp remont kılışkı doğru kelgen, Ürümçi Universal Bajdın hali rayonu da remont kılış meşgulatı tamamlanan denkin, Kırgızistan'a kayta eksport kılınırken.
0: Otra Asya, devletimizde işlengen otomobillerin mühim eksport bazarı. Otomobil sahanının sicil eşiği ağışıp, çet elde yetiştiğin kenki remont kılış ihtiyacı üzüksüz genaydı. Bununun ilgiri, devletinin konu maşini elektrik mesulatlarını import kılışını men'i kılış mundarecisinin çeklemesi tüpeliden, devletimizde işlengen eksport otomobillerini devlet işçiye kaytırıp gelip remont kıldırılıp olmaydı. Eksport karxanalarının çet eldeki yetiştiğin kenki mulazimeti de yetersizlik mevcut idi.
1: Bu yıl 4. ayda Tamojna Baş Mehkemesi Universal Bajdın hali rayonunun iktidarını kengaytish, süpütünü östürüşünü ilgiri sürüş toğrısıdaki bir qancha tedbirini ilan kılıp, devlet içide pişiklap işlengen eksport mahsulatları ve onun zapçaslarını Çegradın kırgızıp Universal Bajdın hali rayonga kirip, remont kılgandan keyin qayta Çegirdin çıkırışka ruhsat kıldı. Universal Bajdın hali rayonunun remont mahsulatları mundarecisi import kılış men'i kılıngan konu maşin elektrik mahsulatları mundarecisi çeklimsigi uçurmaydı. Devletimizde işlengen eksport otomobillerinin çet elge çıkırılgandan keyin devletke kaytırılıp remont kılış, remont kılgandan keyin yeni çıkırış emelge aşırılıp siyaset tosqını üzül kesil ravallaştırdı.
0: Ürümçi Universal Bajdın hali rayonu Şincan boyunca Bajdın hali koşulgan yeni kesip halatını en baldır orlaştırgan tamojna alaydı nazarat kılış başkuruş rayonu. Nöbette Bajdın hali ambarda saklaş, eşya oburdi ve remont kılış bergevdileşken otomobil kesipi eksport mulazmet kesip zencerini şekillendirip, siyaset kesip ve rayon oranı evzellikigi tayinip, Şincan'ın otra Asya'yı yüzlengen otomobil setiştiğin kenki mulazmet kesbini berpa kılışıga puhtu asas saldı.
1: Ürümçi Sanji Tamojnisi Bajdın hali nazaret kılış başkuruş bölümünün muavı

0: Başlığı Hou Kangwei tonuşturup mındaq dedi. Ananvi remont kılış şekilge seliştirganda Universal Bajdan Xali rayon işçide Bajdan Xali remont kılış kanat yaydırılsa karxanala tamojni beji ve koşulma kımmet beji tapşırması mı boludu? İhtiyaclık remont kılınıdgan zapçasla kaydırılgan Bajdan bəhrman bulupla kalmay yana tamojnidin tez ütəleydu. Karxanaların tənərxi ve remont müddetini zor derecede kıskartıklı buludu. Remont kılış ceryanı da biz yine bütün ceryanda karxanaların ihtiyacıya ağışıp, tamojnidin ötüşüne kolaylaştırış təsiratını üstürümüz.
1: Şiir Veygı Bajdın Hali Remont kılış Şincan Çeklik Şirketinin kəsbi məsuli Can Çın mındak dedi. İlgire biz asaslıqı yezi igilik maşilleri, dizil generatorla grupsi, yezi igilik ösümlük asraş ademsiz uçkuni Bajdın Hali Remont kılış kəsbi bilen şugulunatduk. Ürümçi sancı tamojnisi bizge tamojni baş mahkemesinin yeni siyasetini vaqtida uqturup, bizning layihe tüzüş, iltimas qilish qatarlıq xalqalardaki meşgulatımızni tamamlışımızga yetekçilik qildi. Bu qitim biz Universal Bajdın Hali rayonda devletimizde işlengen eksport avtomobillarini Bajdın Hali remont qilish kasbini yolga qo'yduk. Rasmiyatla zor darajada oddiylashtirildi. Kapalat puli topshirishning hojati yo'q. Bu bizning O'rta Osiyo bozoridagi avtomobil remont qilish kasbini ustimizga elishga texmi foydali.
2: İh, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əjdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətnin ailisi. Rəngar büyük cunhua. Bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticarətçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlat durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde 2026 yıllık Tunca Türkim'deki, Cungo'daki yakşı kişiler tizimdeki Cuşu Yang'ı tanıştırımız. Cuşu Yang 1989 yılı 10. ayda doğulgan. Hayat çığında Taykan Yaşhanganda kütünü soğurtu payçeklik şirketi, Şincan Şeyhanzı Tarmak şirketinin hizmetçisi. Şeyhanzı şehri Şiçeng Jianghu Kutkuzuş Yardım Beriş Atretinin asasi atret azası bulgan. 2025 yılı 8. ayının 10. günü seherde o Manas Deryası Ekin rayonudaki kelkün apıtıdın kutkuzuş yardım beriş ceryanı da kapsılıp kalgan amını kutkuzuş üçün kahramallahçı kurban boldu. Şu yılı o emdala 35 yaştaydı. O addi teni arkalık kahramallık körüstüp hayatı bedelige başkalarını kutkuzuştek kahramallık melodiyasını püttü.
1: 2025 yılı 8. ayının 10. günü seher saat 2'de Şeyhanzı Manas Deryası Vadisi tuyuksuz karı yağmurunun hücumuna uçurdu. Bu kıtımkı karı yağmuru hem ciddi hem şiddetli yağdı. Aslında mulayim Manas Deryası kıskığını bir saat içinde Hürkiraydıgan kelkün alvastısıga aylandı. Lay derya suyiga, lay latqa, şah şumba, taş parçaları arlaşıp, tağını talqan kılgıdak elbazı bilen deryanın iki kırgıqı da örgeşlep geldi.
0: Muşundak hatarlık paytta Saven şehri ahalisi Xan Ekis Abdumubul Haydab kız dosti Fu Ekisini ilip Manas deryası boyudaki taş yolunu boylap Şeyhanzı şehir rayonuna ketip atadı. Yol ahvalığı pişik bulmağışka, onun üstüge karı yağmur sebebinin görüş dairesi eğri tosalığı uçurap, Abdumubul Şeyhanzı Manas Çonkörgü'nün canıp tarifedeki 4 kilometre kilidigan caygı kelgende tuyuksuz kontrolüğünü yoktup, tik davandım boylap, deryağı seyirilip çüp get. Kelkin şu haman çakını besip ötüp, Abdumubul işkinin yoçuklarının Abdumubul içige şiddet bilen ekip girdi. Abdumubul nahaydı tezle layığı pitip kaldı. Abdumubul kelkünde kattık çay kaldı. Kelkün nahaydı tezle uğrunluğunu besip ötüp Abdumubul'unu çöktürüp kitayla dep kaldı. İkilenin hayatı hep içide kaldı. Hani ikiz bütün küçü bilen Şiçeng Jianghu kutkuzuş yardım beriş etirti başlıkının yardım talep kılış telefonu telefon kıldı. Nahiti tezla yardım talep kılış uçuri kutkuzuş yardım beriş etirti topu da ciddi tar kaldı.
1: Bu çağda Zhu Shuyang üyde tatlı uxlava tatdi. Kutkuzuş yardım beriş etirtinin yadroluk azaz bulu süpti bilen onun yan telefonu yıl boyu keç gündüz uçuktur attı. Karvat beşiğe hemişe rətlik tayyarlanğan kutkuzuş somkısını koyup koyattı. İşçedeki kutkuzuş kiyimi, arğamça, çığırık, kolçırak katarlıklarının hemisini u aldın tayyarlap koyattı. Seher saat 2'den 15 minut ötkende ciddi kutkuzuş uçuru geldi. Zhu Shuyang tuyuksuz gözünü içip, topta tez sürette tapşırıp aldım, hazırlı barımen dep cevap kaydırdı. O ki

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Şincang Radyo Televiziya Stansisi Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıkçı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıkçıladı. Yaktırıp anlıkçılarını karşı alımız.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: radyo anıgıçla. Hazır yakın ayıstaki gilaslar pişip üzüş mezgilgi kirdi. Şahlar kıpkızıl meyvelerge tolgan bolup, bagvallar hava uçuk vaqtını çıgın tutup, üzüş ayırış hizmetini tertiplik kanat yaydırmakta. Xas gilas kespi şu caydaki amını kırımını aşırıp, beyişiğe yezi kentlerini güllendirişine olsup tünü öztürüp, ünümünü aşırışa oturduğun bulduğun güllendiriş motoruğa aylanmakta. Bugünkü gülün vatkan yezi kentlerge nezer sahipimizde, yakin ayısının arslan bağıyesi almalık kentlerge ki, gilas öztürüş bazısı berip, gilasın molosul ilingan menzerini körüp kelimiz.
1: Almalık kentdeki gilas östürüş bazısı da yap yeşil şah ve yoprumaklar arasındaki kıpkızıl tok gilaslar şahlarga tolgan idi. Gilaslar mervayetek sözük bulup meyvelerinin kuşeri etrafı tarılıp durattı. Sayahatçiler derek arası da uyan buyan ötüşüp gilas üzgeç tetip görettik. Xoşal külke avası bilen meyvelerinin hoşeri girelişip ketken bolup, sahra xoşallıqını çökme sınamaq deyirin. Sayahatçı Zorgül Ubul umundaq deyirin. Bu yerinin gelasları intayini yeşlik, özüpleyi gelip oludu. Yana özüş xoşallıqını hez kılalayımız. Etrapının mənzirisi mu nahayti güzel, köpçülüknün daka kılıp, sayılı sayahat kılışını tavsiye kılımın.
0: Yeterlik yorukluk şu şaraiti ve ilmi perviz kılıçtan paydası da bu yıl gilasından süpte tekmi yakşı mibiz tatlıq şekli çıraylıq bu oldu. Təminat sodu kooperatifi

0: сегынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүллендіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір. Сегынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүллендіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбет тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбет тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қарш алымыз.
1: Radio amuguchilar gullanayotgan yiz kentlarga nazar sayibimizni davom ettiramiz. Yaqinki yillardan buyon Boy noyiyasi Abdun oyin darajalik güzel yashashqa bob kelilgan ulgi kenti barpo qilishni tutqi qilib, ul asla qurilishning darajasini o'stirish, muhitni tuzash va yiz istili madaniylik qurilishni bir tutash planlab, rayon bo'yicha yiz kentlarning qiyofatini yangi tus kirgizishga turtki bo'ldi.
2: Bayınahiyasının Çoğunkörük yazısı Kuştimi kenti Abdunum rayon derecelik güzel yaşayışka babkiladığan ülge kenti kuruluşu nâh meydanına girgende küçük tüptüki kızış maşinesi erik kola batattı. Kuruluş kadımları eriknin yantoluğunu remont kılıp ısıqlık saklaş, ısıqlık ötküzmez, köpük kavet yatkızı batattı. Türlük kuruluş hizmetçileri yukarı ünümlük tertiplik algısıl ciddili batattı.
1: Etiz başları iken grupu yolları boyları okşaşta aldıraç bulup getti. Kadırlar ama kol tutuşu ultraklış muhitinin tüzeş hareketini kanat yaydırıp, yolun içki tarafındaki ot çöplerini gereksiz nerslerini merkezlik tazılap, yol boyudaki deraklarını akartış, kökertiş, belbağını rahatlık astıraç, katarlık hizmetlerini inçkileştirip tamam dedi. Çoğunkörü gezi koştuğum kent ahalısı Abdusalam alımındak dedi. Yollar tüzlendi, ravallaştı, öz tanlarımı pakızlaştı, öylerinin aldı kendi retlik, tertiplik buldu. Oltıraklış muhitimiz bargansırı yakışlandı.
2: Çoğunkövürük yesisi Kuştemi kentinin güzel, yaşaşkı babkiladığan ülge kenti türüge cemi 22 milyon

Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur, yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoğur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur, yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb, bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur, yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb, bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: Altıs beyiş mahirleri.
1: Radyo anlayıcılarında kalıs beyiş mahirleri sahibimiz bu içe Hoten Ayısının Han Erik Bazırı Han Erik kenti duruşluk birinci şuji Enver Sulbacı kenti halırını yitekleb Namrat kentini nemolik kolektif kılıp kurup çıkalıq doğrusudaki hikayeni anlayımız.
2: Hoten Nahiyyası'da yıkında etçilgan Milletler İttifaklıqı Tereqiyatı boyunca təqdirləşiğini da Enver Sopacı Milletler İttifaklıqı Tereqiyatı'daki Nemunelik Kollektif Meydalını ütküzü verilip mundaq dedi.
1: İlgiri kentimizin kollektif ıqtisadı aciz, tereqiyatı az da turmuşumuz uğur güleydi. Hazır oxşumaydı, kəsbler onaq tapdı, xoşunlar icil inaq ötüdü, fıqralı.

0: Anın Emine tumpaydı. O samimi sözler bilen kentnin kanda kılıp milletlere ittifaklıkka tayınıp zor özgürlüşünün işe aşırgalıkını bayan kıldı. Haniyrik kenti ilgiri tipik kolektif iqtisadi aciz kentiydi. Bugün kündü bu yerde kesipler bahçesi, paravuz meydani, fuhralar çoğun sahnesi var bulup kalmay, yani o da işki yıl kent ağalırgı payda taksinlep bir iş işe aşırı oldu. 2026 yılı taksinlep verilgen payda sonrası 320 bin yuengi yetti. Bu özgürlüklerinin başlangıç noktası mundaq bir adli tunuş tinkelgen. Milletler iştifaklıkı terakiyatı şuar emez, fuhralarının yakıştırmış keçirişinin yiltesi. Enver Sopacı mundaq dedi. Hizmet atırdı ve kent işki komiteti siyaset övgünüşünü gönüllük durmuş kısımdurdu. Hizmet ve vazifini baldır oralaştırış, parti yazıları övgünüşü ammi yığının hemisi teşvikat ders kanısı boldu. Ammi bab düşünüşlük dil bilen siyaset sözləb, etraptik kişiler arqlı davli sözləb, çoğu davlini pukralar anlap çünelaydıgan adli gepki aylandırdıq. İdiye ravallaşsı keyfiyat ızgı çüşüdü, ihtipaklık təbili kilidü. O mundaq dedi. Bugün kündə Xaniyrik kentide meyli qayıs millet bulsun, çoğun kişilerinin həmisini məltətlişib becirimiz, billik kılımız. Milletler ihtipaklık tərəqiyyatının uzak kışlı davamlışış almazlıqıdır ki, aşkuç fıkralarının pul tepşi tapalmazlıqıdır. Xaniyrik kent de küçükkini bir Navay Xan'dan iş başlayıp, ammi yaxşı kürdüğünü, xas nallarını yakıp, seçiş yollarını açtı. Tümür yol, arka tereklik ordunun yardım kılış yüylişi de kent 17 milyon yuan meblağ silip, Xoçotxu yar yülek buluş kəsipler bağıtsız kurup, işlep çıkırış pışıqlaş tərbiyyeliş seçişini bir gəvdiləşdirib, yokur pəllə məzgildi 158 kişinin ışıqı orduluşu oturduğu oldu. Bunun 95%'dan köpürək ki, az sallı millet amma. Kent karxana, kent kollektifi, kent ahalısı birleştirilgen en dizini yolu koyup, başlamış karxanlarını kür gözdi. Şu caydaki soğudigarlar birleşip tereqi kılıp, kent kollektif ixtisadının yıllık kirmi 1 milyon yuandinin köpere kaçtı. Ular berpa kılgan, bəxt altın poizi, tömür yol yardan beriş, yüleş, danlı markisi, şu cayının xas məsulatlarını bütün memleketinin her qaysi caylarığı sattı. Enver mundaq dedi. Her millet amı belli işləb, belli pul tepib, belli beyib, işligen siri mihir muhabbeti şunca çoğun kurlaşdı.
1: Tərəqiyyat neticelerden ortaq bəhərləndi. Payda qolğa yetküzildi. İlliklik qəliblərge yetküzildi. Kent kollektif iqtisadi zoruyub, payda buxralarga tarqıtıb berildi. Xan erik kenti ilgiri keyin bulup yol yasab, erik üstenlerini ravallaştırıp, əxlət punkti qurup, oltraqlışış muhitini zor dərəcədə yaxşıladı. Kadırlar daimlaşqan halda ailelerge kirib, ziyaret kılıp, yaşanğallar ve qiyinçilik bar ailelerini yokladı. Kışta kömür, adatta gürüç, un, yağ yetküzüp berdi. 2025 yılı ve 2026 yılı kent uda 2 yıl kent ahalilerine payda təksimləb ayrım ayrımalda 267 min yön ve 320 min yön tarqatdı.
0: Enver Subhacı mundaq dedi. Köpçülükke partiyaya ageçse, kolitipka ageçse küllerinin bargan siri yaxşılınğalıqını əqiqi iz kıldırdıq.
1: Milletler ihtipaklıqı tərəqiyatı yançıqni tumba itibli qalmay, yana mengini beyitdi. Kentdə paravuz meydani, mədəniyyət koridori, puhraları çoğun səhnəsi qurulub, yeni dəvir mədənilik əməliyyəti punktağı tayınıb, ədəbiyyat sənət oyunu qoyuş, təntərbiyyə paaliyyəti, saat 6:20-dəki kiçik dərsxana, kitab oxuşdan bəhirləniş yığını daimlik qanat yaydırıldı. Pedayılar mülazimət ətirdi, haqsız kesel kördü, çat yasıdı, ziddiyetlerini mürəssə qıldı, kanun bilimlerini düşəndirdi.
0: Bulup mu, Lautiye Anardanız mülazimət punkti, ciddi işini dərhal biciriş, qiyin işini yardım qılıb biciriş, ğəm qılğan işini bütün küş bilən biciriş, arzu qılğan işini köngül qoyub biciriş də çıxın turdu. Yakınca bir yıldın bu yan amının 170'ten artı kıyınçlıkını hel kılışkı yardan berip, ziddiyet macradın 24'ünü hel kıldı. Amının razı buluş derecesi

0: Radyoan ozlaq altıs bir iş mahirleri sahibimizin talmaştırmız. Hem de köpçülükke ürümcülük lisi bilen dadesi şike evlat kişinin orman kovdaşı hikayesini sözlep birimiz.
1: Şamal orman şaklarını sipap ötüp, bütün şehir yeşillik kıpırkendi. İlgiri boran çıksa taşlar uçup yürüydüğün, hem yerini serik kum kaplıgan, ürümcü şehri Saybağ rayonu yaşan teğe ürümcülüklerinin 30 netçi yıllık çın duruşu ve əcir sın duruşu bilen kakaslıktan kutulup güzel tüske kirdi.
0: Atlı boğular mürsüzü kötürüp yüdüp taş yoçuklar da yeşillik berpa kılıştın. Balılar pen teknikini kalem kılıp bren dar tağ ormalarını sızıp çıkça bürcüp atıp alı küç olap bir şehirge atlanıp kakas tağının şehrinin yeşil öpkisige kum boranı meyin şamal kuşlarının sayırışı aylandırdı.
1: 30 netçi yıl ilgiri bu yer ürümçiliklerinin hatırsıdaki yavmoşen idi. Şamal çıksa taşlar uçup gitetti. Tuprak katlamının nefislikidin bir tal uruhunu mu yoşurgulu bulmaydı. Hatta yava ot çöpler mu bu yerde kademini toktutuşunu ihalamaydı.
0: Özgürüş kılın kadak baskan kollardan başlandı. 1996 yılı Saybağ rayonu Kakas tağını kökertişinin burgusunu çaldı. Yol açılgan maşina, suğurduğun su, yıltız, tartkuzduğun munbet tıprak bulmağışka. Bak ormançılar en adi 3 neresini yüdüp Kakas tağının yeşillik talep kıldı. Topunu yüdüp takı elip çıkanda bir haltı topa 10 kilogramdan aşattı. Tik davandı minuş intayın tezki toktaydı. Mürüsü besilip kıyınık kızıl kan izleri peyda bulattı. Ter, taş parçaları arsığa tamçılap közünü yumup açıkça sık şamaldı parga aylanıp gitetti. Sonu yudup tak çıkanda kolda mürülü kötürüp tik davanda put kolunu ten ışık salattı. Su pışkıkıgı çeçilip kesse kahretan soğukta nipiz muzga aylanattı. Derekini yudup tak çıkanda 20 kilogram kilidgan kar yağaç köşütünü mürüsü kötürüp çıkattı. Köçetni şu günü toşup şu günü tikip buluş gerek idi. Tan atmasıyla tak çıkıp karan uçuşken de andın üyge kaydattı.
1: Liso yu muşu bir top yeşillik berpa kılgıçılarının biri. 2001 yılı kısımdan kesip almış durgandın kiyin bağ orman işlerine atlandı. O yaşlık baharını yaşan teğideki şeğil töpülük gibi işlap su toşuş abdumobili haydap orak kolap köçet dikip, su başlap, soğurup küllerini, yıllarını ütközdi.
0: Güdek, Lisi daim dadısı Lizo yunun kendin ağışıp, körekini tutkunuca orayı kolap, beşini kütürüp, dada, derek kaçan üsüdü, dep soraydı. Lizo yu oğlunun beşini sılap durup, pes avazda, sen çoğun bulganda, ular minandımı igiz buludu, dep cevap biretti. Bu bir cümle adli verdiği işki evlat kişinin yeşil esli məxsisinden idi.
1: Sansızlığın keç gündüzde yüdüş, kolu da kötürüş davamlaştı. Boran çapkın mı tosu yalmadı. Saybağ rayonu, hatta bütün şehirdeki organ kadrları, karxana işçi hizmetçileri, mektepteki okutkıcı okuğucular, kısımdaki ofisir, əskerler, umumi xalq atlandı. Tağ dalının hemme yeri de aldıra simalarını körgülü bulattı. Saybağ rayonluk kuruluş idarısının sabık idarı başlıqı Çındalyan her günü takı çıkıp köçetlerinin ösüş əhvalını tekşürüp netçe ayağını upurtup yırtıp oldu. Bağ ormançılık kespede okuğan daşı okuğutsi Can Aygo köçet türlerini köpeytiş üçün pijgarın ısıkı karımay tağda təcrübe işledi. Terisi aptaptı köyüp karadap getti. Şopur Wang Yongping su toşuş abdumobilini heydep tağ etki bilen tağ üstü arası da berip gelip bir günde onunla çıkaydım katırdı. Rol terde parkırap getken idi.
0: 1996 yılının azıgıca yaşan teğide 5.516.800 tüp köçet dikilip 35.000 mu kakas tağ tedirici yeşillik pürkendi. İlgili kum boran uçup durduğun taşlık tağ evlat ve evlat kişilerinin çın saklışı bilen asta asta yeşillik ümit peyda buldu. Bu adıyla haldaki köçet dikip orman bina kılış bulmazdı.

0: بلكي آدم بلن تبيتنان سلق تركيش هر ملت قادرلار آمنان قان تار ارقلق ايد قادنان سوغار قالق چين تروش ارقلق قاقاس تاغن يورد قالقنان جالق كارتينيسي
1: Vaqt ötüp, yeşil küç ulaş kaltiki yeni bir evlat bağ ormançılarının qoluğa yetkizildi. 2015 yılı Lisa, Şinjan yez egelik taşözi bağ orman kəsbini bütküzüp, dadısının izini besip bağ orman sistemisiga kirip, hazır Saybağ rayonluq bağ orman ətirtinin ətrat başlıqı bolup, ösüp yetildi. Onun jabtuq somkısı da gürcek. Yögümü metrdin başqa, yana taxt kompüter, adamsız uçqo tizniki bar. O, pan texnika arqılıq yaşanga yeni hayati küç qoşdi.
0: İlgiri mürüdü yudup, qoludu kötürüp yürüp, bir künde aran 200 tüp dərəxini suğarqıl buladdi. Bugün künde 3500 kilometrdin artıq temtip suğuruş torbi liniyaz, xuddi qılqan tomurlarqı oxşaş tağ arısına qapdidi. Yan telefon arqılıq suni dərəq yıldızıqı dəl cahidi yetküzgülü buludu. Su və küşünü tecgülü buludu. Adamsız uçqı bilən taq ormanlarını çarılab təkşürüb, kisəllik və hajarat zinini yoxur iniqlıqdı ki, kamera arqılıq bilib, dəl cahida doğru çaşqılı buludu.
1: Bugünkü kündeki yaşan teği allı qaçan noqul yeşil orman bəlbəqi əməz. Dərəq, çatqal, gül giyah, igiz bəskirəlişib getgən bulub, Yünmen tay supsa arqılıq şəhərinin avatlıqıqa egizdin nəzər salgılı buludu. Taq çıxış piyadələr yolu ormanlıq arası da solsulğan. Mədəniyyət koridori əslimilərini özüge mücəssəmləgən bulub, çeniqiş meydani külk sadası xıtulğan. Qaqas tağ şəhər ahalılarının işki aldıdiki ekologiya baxtısıqa aylandı.
2: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğingan yurtımızga makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprağ programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprağ programısını anlayışınlarını karşalımız.
3: Tianjin rayonunun yadırılık bölgesi Longchuan köçesine selindiğin köp kavatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre kadar boğan öyle setildi. Binanın ağırlık yan, gün nuru yakışçıydı, amevi kölüme küçük, paydalışkı bulduğun kölüme çok. Şehirdün güldeki mihmasarıyı Tianjin 1. numaralık turalgı rayonu makallaştı. Tianjin 1. numaralık turalgısının öy setiş kızık liniyası 0991-556-99-99. Şinjan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125. Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sılu Şitin Abdital'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
4: Sılu Şitin Abdital'ın 6.0 Plus nusukasının haber sahip isken aydıldı.
3: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
4: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü de kuturulüldü.
3: Sağlamlık görsetmesi gümani paraşlarınızı tügütüldü.
4: İşki uğrulaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildü.
3: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
4: Mol uçurunu del vaxtıda yan telefonu ızlıl göre alaysız.
5: Sılu Şitin Abdital'ın 6.0 Plus nusukasının hem Türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
6: Mukafatlıq çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukabatka eriş pırsızdınız mı?
5: Yokluğumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuğlanma numurga erişsiniz. Yakşı sokaklarla almıştır alaysız.
6: Sılu Şitin Abdital'i 6.0 Plus nusukasının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
3: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıca süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
6: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
7: Sılu Şitin Abdital'i 6.0 Plus nusukası da halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
4: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bir vasit görüstüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
7: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günübkü bilerli setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
4: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Sılu Şitin Abdital'i 6.0 Plus nusukası turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemra boludu. Herkes app pazarları, olma app pazarından Sılu Şitin Abdital'ını çürüp, serkıl mezmulladın huzurunun.

Yakında 2026 yıllık Dünya Akli İktidarlı Kesipler Körgezmesi Devlet Körgezme Merkezi Tianjin'de resmi başlandı. Bu növetlik körgezmede akli iktidar arkalık dünyanın keziş, kelgüsüge kuvvet koşuş baş temi kılıngan bulup, akli iktidar pen teknik sahasındaki 740'ın artık noktalı karhanı toplandı. Bütün memleketki nazar salsak, süni akli iktidar, çoğunsallık melumat, ners doğru vekillikideki yeni bir evlat uçur teknikisi, yezgilik işlep çıkış şekli bilen yezlerden terakiyat endisini çoğunkur kayta yaratmakta. Bir meydan akli iktidar katlı yığın yez kentlerini umumüzlük güllendirişke, coşkun akıl kuvvet koşmakta. Her nöbetlik dünya akli iktidar yığını ve akli iktidarlı kesipler körgezmesine nazar salsak, akli iktidarlı yezi iyiliki baştan ahır bir daimlik karılma bulup, bu gül üstüki gül keltürüş olmasın belki başka kün çüşkendi yerden berişi hesaplandı. Akli yezi iyiliki yerini kim teriş tek çoğunkur katlamlı kıyınçlıklı ünümlük hel kılıp, yezgilik baylıkların yukur ünümlük delcayda paydalanışını işe aşırıp, yezlardaki birinci, ikinci, üçüncü kesipinin yugurma terakiyatı türkü buludu. Akli iktidarlı kesipler körgezmesi de korulgan supular özek, hesaplaş usulü, senzor, maşina adam katarlık tekniklerini yezi iyilikide işlep çıkırıştın burunki işlep çıkırış devamındaki işlep çıkırıştın kinki her kay sağlıklar bilen delcaydı ulaştırıp teknikinin toprakta hakiki yıl startıp bık sürüşünü işe aşırdı. Soğut Sanat Bankisi Şincan Şöbü Bankisi devletinin yezi kentlerini güllendiriş stratejisi pahalı avaz koşup, Rum'i karzi, şahsi inovatik istimal karzini tutkılıp, Nahiye rayonu ahalarının istimal ihtiyacını delcaydı udullaştırıp, Nahiye rayonundaki bazarların canlandırışka pulu muamili kuvvet koştu. Bu yıl 4. ayının ahırıca bu mesulat arkalık Nahiye rayonunda cemi 1 milyar 540 milyon yuan karzı tarkıtılıp, 15 bin muamili dargı münazmet kılındı. Tarkıtı sonrası Bolturko okşaş mezgildikinin 104% açtı. Nahiye yezi rayonlardaki muamildarlar topuğa 2 milyar 459 milyon yuan inovatlik kariz berilip Nahiye rayon istimal derecesini özdürüş ve işki ihtiyacını aşırıştı ünümlük kolladı. Kelgüsü de Soğut Sanat Bankisi, Şincan Şöbü Bankisi, Şahsler İstimal Kariz Umumi Menfettarlık Mulazımetini Sizil Yakşı işlep, Nahiye Rayonu Mildarlar Mulazımetinin Kaplaş Dairesini özlüksüz kena ettip, Maliye Kariz Üsüm Yardımı Siyaseti hem türlü halkı nefret güzüş faaliyetlerinin emel ilişkige hakiki kapalı tıkılıp, Nahiye Rayonu işki ihtiyaç bazarının yoşurun küçünü kuzgutup, yokur süpetlik pul muamili mulazımeti arkalık yezi kentlerini umumüzlük güllendirişke küç koşuyordu.

Yaqında Pichan nahiyasining Dalan Karız yezisidagi 1660 moyardagi beshakchidan mol hosil elindi. Shu joy o'zgicha yo'riqlik, issiqlik boyligiga tayinib o'stirgan beshakchining eti to'q, tatliq, shirnilik, supti a'lo bo'lib, bozorda qizg'in olqishga erishdi. Har qaysi joylardagi setivelis savdogarlari kayni-kaynidan kelib, meva ishlab chiqarish bilan setishni tangjallandirdi. Xas meyve kəsbi ammanın kirimini aşırışıqa sicil türtkü bulup, yezi kentlerini güllendirişke küşlük hareketlendirgüç küç qoştin.